aşıyor. Bickel Schoenwendt yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, soprano Christina Lansamer, konser programından ilk olarak Fransız besteci Cécile Chaminade'ın ilk kez 1888 yılında Senfonik Bale adı altında sahnelenen Kaliro başlıklı bale müziğinden dört bölüm halinde derlediği orkestra süitini dinliyoruz.

Seseli Şaminad'ın Kaliro başlıklı orkestra süitini Almanya Radyosu Saarbrücken Kaiserslautern Filarmoni Orkestrası'nın 14 Eylül 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Joseph Kantorup'un Auvergne şarkıları serisinden seçkilerle devam ediyor. Solist soprano Christina Lansamer.

Almanya Radyosu Saarbrücken Kaiserslautern Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alan soprano Christina Lansamer, Joseph Kantölöb'ün Auvergne şarkıları serisinden seçkiler seslendirdi. Topluluğun 14 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız son eser Gustav Mahler'in 4. senfonisi.

Gustav Mahler'in 4. senfonisini soprano Christina Lansamer ve Almanya Radyosu Saarbrücken Kaiserslautern Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız flüt repertuarının standart eserlerinden biri olan Sesil Şamina'da ait Opus 107 flüt konçertinosuyla devam ediyor.

Seseli Chaminade'ın Opus 107 Re Majör Flüt Konçertinosunu, flütte Maria Filippova ve piyanoda Ekaterina Mirzaeva'dan dinledik. Francis Poulenc'in 1940 yılında ses ve piyano için kaleme aldığı Banalite başlıklı 5 şarkıdan oluşan serisi var sırada.

Francis Poulenc'in 1940 yılında kaleme aldığı Banalite başlıklı şarkılar serisini soprano Katarina Jovanović ve piyanist Dejan Sinadinović seslendirdi. Programımızın bu bölümü Joseph Cantelob'un Oven şarkıları serisinden Bruzerola başlıklı parçayla sona eriyor.

Joseph Cantaloube'un Auvergne Şarkıları serisinden Bruce Rolla başlıklı parçayı soprano Yvonne Kenny ve Vladimir Karmirsky yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Noturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Paolo Bellinati'nin iki gitar için kaleme aldığı Django adlı parçayı ve Johannes Brahms'ın bestelediği iki uvertürden biri olan Opus 80 Akademik Festival uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne piyanonun şairi olarak anılan Friedrich Chopin'le başlıyoruz. Bestecinin Johann Sebastian Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye dizisini örnek alarak tüm majör ve minör tonları kapsayacak şekilde yazdığı Opus 28-24 Prelüt serisini 1993 doğumlu İtalyan piyanist Beatrice Rana seslendiriyor.

Friedrich Chopin'in 1839 yılında yayımlanan Opus 28, 24 Prelüt serisini Beatrice Rana yorumladı. Slovak besteci Ojin Suho'nun klarnet ve orkestra için 1977 yılında kaleme aldığı konçertino ile devam ediyoruz. Solist Rana Sebesta.

klarnette Rana Sebesta ve Mario Kosik yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası Ojen Suho'nun konçertinosunu seslendirdi. Mozart operası Così fan tutte'nin birinci perdesinden Un aura amorosa adlı tenor aryası var sırada. Solist Mihail Şade.

Mozart'ın Così fan tutte operasından Un'aura amorosa adlı aryayı tenor Mihael Şade ve Kanada Oper Orkestrası'ndan dinlediniz. 1950 doğumlu besteci Paolo Bellinati'nin iki gitar için kaleme aldığı Django adlı yapıtıyla devam ediyoruz.

Paolo Bellinati'nin Django başlıklı eserini Tornado Gitar İkilisi seslendirdi. Vivaldi'nin çağdaşı Francesco Durante var sırada. İtalyan bestecinin yaylı çalgılar için kaleme aldığı La Majör 6 numaralı kuartet konçertosunu Concerto Köln topluluğundan dinliyoruz.

Francesco Durante'nin La Majör 6 numaralı kuartet konçertosunu Concerto Köln topluluğundan dinlediniz. Rönesans bestecisi Jan Peter Sundsvall'le devam ediyoruz. Bestecinin dinsel bir metin üzerine yazdığı ilahiyi Peter Philips yönetimindeki Hollanda Oda Korosu seslendiriyor.

Peter Phillips yönetimindeki Hollanda Oda Korosu, Jan Pieter Sundsvall'e ait bir ilahi seslendirdi. Johannes Brahms'ın bestelediği iki uvertüründen biri olan Opus 80 Akademik Festival Uvertürü var sırada. BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın Opus 80, Akademik Festival Uvertürünü, Grant Level'in yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Felix Mendelssohn'un solo piyano için 1841 yılında kaleme aldığı Opus 54 Re minör varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 54 Re minör varyasyonlarını piyanist Sylvain Dauphin seslendirdi. Programımız barok dönem bestecilerinden Giancarlo Cailo'nun keman, cello ve klavsen için sonatıyla sona eriyor.

0: Kemancı Eva Saladin, çellist Danya Rosin ve klavsende Johannes Keller, Giancarlo Kailo'ya ait bir sonat seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Adana ve Osmaniye'de dün art arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın

Anda sivillere silah eğitimi veriliyor. Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlerde ilk ön sonuçlar açıklandı. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu halkları temsilen görev yapacak Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeler belirlendi. Konseyin Boşnak üyesi Denis Bečirović oyların çoğunluğunu alarak koltuğunu korudu. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Franz Kromer'in Opus 31 Nefesli Sazlar için 6 marşından bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Nefesli Sazlar Topluluğu seslendirdi.

Louis Spohr'un Opus 22 si bemol majör keman ve yaylı sazlar için Mozart temaları üzerine potpourrisinden bölümler sunduk. Kenneth Slito ve Sam Martin in the Fields oda müziği topluluğu seslendirdi.

Franz Schubert'in 803 eser sayılı Fa majör 8'lisinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 70 Yaylı Sazlar Altılısı için Souvenir de Florence adlı eserinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte ile sizleri selamlıyoruz. TRT Radyo 3'ten yayınlanmakta olan programımızın başroldeki enstrümanı piyano. Her programımızda dünyaca ünlü bestecilerin klasik müzik repertuarına armağan ettikleri eserlerden seçerek oluşturduğumuz repertuarları sunuyoruz. Repertuarımızla bugün müzik tarihinin klasik, romantik dönemleri ve 20. yüzyıl izlenimcileri içinden seçtiğimiz dünyaca ünlü eserleri, dünyaca ünlü sanatçıların yorumlarıyla radyolarınıza ulaştırıyoruz. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Piyanoforte başlıyor. Repertuarımızın ilk müzik dinletisinde Beethoven imzalı dünyaca ünlü bir piyano sonatının notalarında buluşuyoruz. Dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim'un yorumundan Beethoven Piyano Sonatı numara 17, Opus 31 numara 2 künyeli eseri 1. ve 3. bölümleriyle sunuyoruz sizlere. 1. bölüm Largo Allegro, 3. bölüm Allegretto.

Beethoven Piyano Sonatı numara 17, Opus 31 numara 2 künyeli eseri 1. ve 3. bölümleriyle dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim'un yorumundan dinlediniz. Program repertuarımızın ikinci sırasında piyanoyu solo kimliğinde dinleyeceğiniz bir başka eseri sizlere sunuyoruz. Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar Allegretto Opus 30 numara 6 künyeli kısa piyano eserini Frank Vandelaar yorumundan dinliyorsunuz.

Az önce sizlere Frank Vandelaar yorumuyla sunduğumuz eser Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar Allegretto Opus 30 numara 6 künyeli eseriydi değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor. Sizlere şimdi sunacağımız eser Ravel'in Sonatin Fa Diez Minör M40 künyeli eseri. Eserin bölümleri 1. bölüm modere, 2. bölüm mu modo menüe, 3. bölüm finale anime. Dünyaca ünlü piyanist Marta Argerich yorumuyla sunuyoruz.

Ravel'in Sonatin Fa Diez Minör M40 künyeli eserini dünyaca ünlü piyanist Marta Argerich yorumuyla dinlediniz. Dinleyeceğiniz sıradaki müzik dinletisi Brahms'ın 1. Piyano Konçertosu'nun 1. bölümü. Alfred Brendel yorumundan dinleyeceğiz.

bestesi, Brahms'ın 1. Piyano Konçertosu'nun 1. bölümü. Alfred Brendel yorumundan dinleyeceğiniz eser künyesi ve bölüm detayı, Brahms Piyano Konçertosu numara 1 Re minör opus 15 1. bölüm Maestoso Poco Più Moderato. Alfred Brendel'in Hans Schmidt Eisersteadt yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası eşliğindeki yorumuyla ulaşıyor radyolarınıza.

Brahms Piyano Konçertosu numara 1 Re minör Opus 15 1. bölüm Maestoso Poco Più Moderato künyesine sahip müzik dinletisini Alfred Brendel'in Hans Schmidt Eserstedt yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası eşliğindeki yorumundan ulaştırdık. Sizlere şimdi Gabriel Fauré'nin Pavan Opus 50 künyeli eserini piyano versiyonuyla sunuyoruz. Piyanist Jorge Federico Osorio yorumundan dinliyorsunuz.

Programımızın son dakikalarında stüdyomuzdan radyolarınıza Brahms'ın dünyaca ünlü kısa bir eserini ulaştırıyoruz. Wiegenlied Opus 49 numara 4. Dinleyiciyle ilk buluşması 1869'da Viyana'da gerçekleşen eseri Yo-Yo Ma, Katrin Stott eşliğinde seslendiriyor.

Brahms'ın Vegan Lied, Opus 49 numara 4 künyeli eserini Yo-Yo Ma ve Catherine Stott sunumuyla dinlediniz. Ve dünyaca ünlü bu kısa piyano minyatürüyle bugün müziğin evrenselliği üzerinde bir bebeğin doğumuna ithaf edilen ilhamın lirizminde buluştuk sizlerle. Müzikolojik kaynaklarca Brahms bu eseri arkadaşı Berta Faber'e oğlunun doğacağı süreçte ithaf etmişti. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuarımızın ardından yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik. Bizler Pianoforte program ekibiniz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy olarak haftaya yeniden görüşmek dileğiyle sizlere hoşça kalın diyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle. Pianoforte.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bu hafta beraberliğimize iki çelist Kian Soltani ve Pablo Farandes'in 10 Temmuz'da yeni çıkan albümlerinden seçkilerle başlamak istiyoruz. Soltani ve Farandes, Kronberg Akademi'de birlikte eğitim görmüş ve Berlin'de birlikte yaşamış olan iki yakın arkadaş. Bu nedenle kayıt yalnızca iki virtüözün buluşması değil, aralarında uzun süredir var olan bir müzikal ilişkinin ürünü. Dmitri Shostakovich'in iki keman ve piyano için beş parçasından prelüdü, Atomia'nın iki violonsel için yapmış olduğu düzenlemesini sunuyoruz ilk olarak.

Dmitri Şostakoviç'in iki keman ve piyano için 5 parçasından prelüdü, Atomia'nın iki cello için yapmış olduğu düzenlemesiyle dinledik. Sevgili dinleyenler, iki cellist Kian Soltani ve Pablo Farandes, şimdi de 2026 yılında yeni çıkan albümlerinden Paganini'nin bir teması üzerine varyasyonlarıyla bizlerle. Soltani, Paganini'nin 24. kaprisini alıp iki cello için yeniden düzenlemiş. Virtüözite ön planda, ancak amaç yalnızca hızlı çalmak değil. İki cellonun birbirine cevap vermesi ve birbirinin cümlesini tamamlaması. Özellikle çift seslerin yoğunlaştığı varyasyonda celloların neredeyse tek bir enstrüman gibi duyulması da oldukça dikkat çekici.

Paganini'nin bir teması üzerine varyasyonlarını dinledik. Kemandarının en önemli eserlerinden biri olan Paganini'nin 24 kaprisinden 24. kaprisi Cellist Gian Soltani iki cello için düzenlemiş. Soltani'nin besteci kimliğini de göstermiş olduğu bir eserdi. Şimdi de sevgili dinleyenler, albümün en romantik ve lirik eserini sunuyoruz. Piatti'nin iki violonsel ve piyano için serenadı. İki sanatçı da Gian Soltani ve Pablo Farandes güçlü bir vibrato ve zengin bir ton kullanmasına karşın birbirlerini dinliyor ve birinin cümlesi öne çıktığında diğeri geri çekiliyor. Yani birbirlerini tamamlıyorlar adeta. Piyanoda burada üçüncü bir solist olmaktan ziyade iki cellonun arasındaki armonik zemini oluşturuyor. İki çelistle birlikte piyanist Julian Quentin yer alıyor eserde.

Piatti'nin iki violonsel ve piyano için serenadını dinledik. Kian Soltani, Pablo Farandez ve piyanist Julian Quentin seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bu yıl 10 Temmuz'da çıkan iki çelistin yer aldığı albümden 3 seçkiyi sunduk sizlere. Beraberliğimize çelistin seslendirmiş olduğu diğer eserlerin canlı kayıtlarından seçkiler sunalım şimdi de. Johann Halvorsen, Georg Friedrich Händel'in Opus 5, 7 numaralı Sol minör Clausen sonatındaki Passacaglia bölümünü alarak keman ve viola için bir düete dönüştürmüş. Kemancı Lisa Batrishvili ve violonsel Kian Soltani'den dinliyoruz.

Georg Friedrich Händel'in Opus 5 7 numaralı sol minör klav sen sonatından Passacaglia'yı Halvor Sten'in keman ve viola için yapmış olduğu düzenlemeyle kemancı Lisa Bataşvili ve violonselci Kian Soltani'den dinledik. Şimdi de Soltani'nin yapmış olduğu bir düzenlemeyi sunuyoruz. Franz Schubert'in 776 doğuş sayılı Rückert'in şiiri üzerine yazmış olduğu en tanınmış liedlerinden biri olan Sen Huzursun, Du bist der Ruh. Kian Soltani, piyanist Aaron Pilsan'la birlikte seslendiriyor.

Franz Schubert'in Sen Huzursun Lied'ini violonsel ve piyano için Kian Soltani'nin yapmış olduğu düzenlemeyle dinledik. Soltani ile birlikte piyanist Aron Pilsan seslendirdi. Ünlü çelist beraberliğimizde son kez Hans Zimmer'in Da Vinci Şifresi film müziğinin en önemli temalarından Kutsal Şövalyelerle bizlerle. Düzenleme yine kendisine ait.

Müziklerini Hans Zimmer'in yapmış olduğu Da Vinci Şifresi film müziğinden Kutsal Şövalyeler temasını violonselci Kian Soltani düzenlemesiyle dinledik. Sevgili dinleyenler, Dimitri Shostakovich ile başlamıştık beraberliğimize. Yine besteciyle devam ediyoruz. 1940 yılında bestelemiş olduğu Opus 57

Sol minör piyanolu beşlisinden eserin en duygusal bölümü olan Intermezzo Lento bölümünü sunacağız. Art of Time Ensemble seslendiriyor.

Dmitri Shostakovich'in Opus 57 Sol Minör Piyanolu Beşlisi'nden Intermezzo Lento bölümünü dinledik. Art of Time Ensemble seslendirdi. Şimdi de bestecinin 1957 yılında oğlu Maxim Shostakovich'in 19. yaşı doğum günü için yazmış olduğu Fa majör 2. piyano konçertosundan 2. bölüm Adagio'yu sunacağız. Oğul Maxim eserin ilk seslendirilişinde piyanist olarak yer almış. Dolayısıyla babasının müziğini sadece miras alan biri değil, onun müziğinin önemli yorumcularından biri olmuş. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm çok derin bir lirizm taşıyor. Piyanist Denis Matsuev ve Valeri Gergiev yönetimindeki Mariinsky Tiyatro Orkestrası seslendiriyor.

Dmitri Shostakovich'in 2 numaralı fa majör piyano konçertosundan 2. bölüm Adagio'yu dinledik. Piyanist Denis Matsuev, Valeri Gergiev yönetimindeki Mariinsky Tiyatro Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Programımızın başında bestecinin 2 keman ve piyano için 5 parçasından prelüdü sunmuştuk. Şimdi de beraberliğimizde son olarak Gavotte, Vals ve Polka'yı 2 keman Katerina Chen, Sona Chen ve piyanist Ole Christian'dan dinliyoruz.

Dimitri Şostakoviç'in iki keman ve piyano için beş kısa parçasından Gavotte, Vals ve Polka'yı dinledik. İki keman Katerina Chen, Sona Chen ve piyanist Ole Christian seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizi tiyatral bir parçayla sonlandırıyoruz. Thomas Demange.

Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yine bir Klasik Dünya programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Johannes Brahms ve onun en önemli eserlerinden bir Alman Requiem'ini konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bize bu konuda neler bahsetmek istersin?
1: Ersin, Brahms'ın bir Alman Requiem'inin köklerini anlamak bestecinin kişisel ve ruhsal iç dünyasındaki derin çatışmalar ve arayışlarla başlıyor.
0: Evet.
1: Brahms gençliğinde arkadaşlarının ve ailesinin kaybıyla çok derin bir yas yaşıyor ve ölüm ve yaşam arasındaki sınırları bir anlamda sorgulamaya başlıyor. Şimdi bu kayıplar duygusal dünyasında onun kalıcı bir takım izler bırakıyor ve müzik aracılığıyla bu derin içsel çatışmalarını bir anlamda ifade etme ihtiyacı uyandırıyor. Bir de Brahms'ın doğa gözlemleri ve insanlık durumlarına dair gözlemleri onu geleneksel dini anlatımların ötesine geçmeye itiyor. Yani kişisel inanç ve insan sevgisi temaları Brahms'ta daha ön plana çıkıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu kökenler onun Orta Avrupa'nın kültürel ve dini ortamında yetişmesine rağmen Ersin dini metinlerle değil insanın evrensel acılarını, umutlarını yansıtan yeni bir temsil bir anlamda arayışına yönelmesine neden oluyor. Yani kendi içsel dünyasında yaşadığı bu kaos, karmaşa onu geleneksel dinsel anlatılar yerine insanlık durumlarını temel alan bir müzik diline yöneltiyor. Böylece Brahms'ın eserlerinin temelinde dini motiflerden çok insana dair çok evrensel bir anlatım ve içsel bir yolculuk yatıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu süreç Brahms'ı müzikte yeni dil ve ifade biçimleri geliştirmeye götürüyor ve bir Alman Requiem'i yalnızca bir yaz ayini olmanın ötesinde insan ruhunun hem karanlık hem de aydınlık yönlerini yansıtan bir içsel yolculuğun manifestosu haline geliyor.
0: Evet.
1: Bu yapıtta duygu ve düşüncelerin müzikal anlatımı insan yaşamının farklı aşamalarını yansıtıyor. Bireyin içsel dünyasında bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Müziğin belirli tonları ve motifleri insanın acı, umut, keder ve teselliyi deneyimlediği çeşitli hallerle uyum sağlıyor ve her bir bölüm dinleyicinin ruh haline uygun olarak tasarlanmış duygusal renkler ve dinamikler içeriyor.
0: Evet.
1: Bu da tabii müziği çok evrensel bir anlatı haline getiriyor. Şimdi Brahms sözsüz anlatımıyla insanın içsel yolculuğunu bir anlamda müziğe dönüştürürken yazdığı her notada insanın bir anlamda varoluşsal sorgulamalarını ve bu durum karşısındaki duygularını dile getiriyor. Ve bu süreçte müzik sadece onun için bir ifade aracı değil, aynı zamanda insan ruhunun karmaşık ve çoğu zaman çelişkili hallerini anlatan bir çalışma alanı. Ve çeşitli ses renkleri ve orkestra teknikleriyle de müzikteki bu anlatısı Brahms'ın derinlik kazanıyor ve detaylar duyguların bir anlamda katmanlarını ortaya çıkarıyor. Brahms'ın bu yapıtındaki esneklik ve içsel anlatım gücü bir Alman Requiem'indeki dinleyicinin kendisiyle ve hayatın anlamıyla yüzleşmesine bir anlamda imkan tanıyan evrensel bir dil olarak öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki Ersin, orkestra ve koro dokusu hakkında sen bize neler söylemek istersin?
0: Öncelikle sevgili Murat'cığım, Brahms'ın bir Alman Requiem'i eseri orkestral ve koronun yapısını ve derin bir içsel yolculuğun ve huzursuzluk ile sükunetin uyumlu bir birleşiminden oluşmakta. Eseri şekillendiren bu dokular genellikle bölümler arasındaki kontrast ve dengeyle kendini gösteriyor. Tabii bahsi geçen noktada bir Alman requieminden bahsediyoruz. Burada niye bir Alman requiemi? Çünkü daha öncesinde yazılan requiemler Latince requiem mass'tan, yani belli bir metni olan ve Latince olan eserlerden seçilmiş yazılardan oluşuyor. Ancak burada Brahms özellikle Almanca İncil'in pasajlarından örnekler sunuyor. Buna da bu sebeple de bir Alman requiemi diyerek kendi dili açısından da anlaşılabilirlik ve dinleyenlerin de bu dine sahip olan kişilerin de bunu anlayıp özümsemesi amaçlı bir hümanist, bir insancıl bir yaklaşım şeklini benimsiyor.
1: Evet.
0: Burada da karşımıza orkestra belirli alanlarda genişletilmiş ve zenginleştirilmiş temalarla aslında çıplaklık ve yükseklik arasında farklar vurgularken bazen de sessizliği kullanarak dinleyiciyi bir içsel sessizliğe davet ediyor. Burada da dinleyenlerin, herkesin Latince bilmediğini düşünürseniz burada Almanca bilerek ve bu içsel içleşmeyle sözleri de anlayabilmesi, dinleyenlerin, bu dine sahip olanların o sessizlik içinde sadece bir boşluk değil, aynı zamanda anlam yüklü bir atmosferin içinde olduklarını düşünmelerine sebep oluyor. Müziğin anlatımını da bu nokta çok ciddi derecede derinleştiriyor. Koro ise özellikle içsel duyguların ve düşüncelerin iletildiği en güçlü araç. Bu noktada koro elbette bildiğimiz üzere burada halkı temsil ediyor. Ki evrensel insani hallerin dile getirildiği bölümlerde koro sakin ve yüce bir sadelikle hareket ederken bazen yoğun, coşkulu ve dramatik ifadelerle içsel çatışmayı da ortaya çıkarttığı da gözlemlenebiliyor. Bu yapısal yenilik ses ve boşlukların uyumunu sağlayarak dinleyicinin iç dünyasının sessizliğin gücünü hissetmesine de olanak sağlıyor. Sevgili Muratcığım, şimdi bu bahsi geçen esere bir kulak verelim mi?
1: Tabii.
0: Johannes Brahms'ın Opus 45 bir Alman requiemi eserini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestrası ve Viyana Şarkıcıları Korosu ve solistleri seslendiriyor.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Johannes Brahms'ın Opus 45 bir Alman Requiem'i eserini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestrası ve Viyana Şarkıcıları Korosu ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Muratçığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Evet Ersin, duygularla boşluklar arasında bir anlamda dans diyebileceğim müziğin bu içsel yolculuğunun çok belirgin ve etkili anlatım biçimlerinden biri haline gelmiş bir eser bu.
0: Evet.
1: Şimdi Brahms bu dokusal ve yapısal uyumu, yani sessizlik ve ses arasındaki bu dengeyi bazı geçişlerle dinleyiciyi hem müziğin dışındaki hem de içindeki dinginliğe yönlendirmeyi çok net başarıyor ve kompozisyonun arkasında yatan çok derin bir anlam ve içsel yankı burada senin de dediğin gibi orkestranın ve koro dokusunun

0: soca kullanımı ile ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak şu soruyu sormak istiyorum. Ölüm ve umut. Brahms'ın içindeki ikilem galiba,
1: Evet,
0: değil mi?
1: derinlemesine yansıttığı bir ikilem. Aslında Johannes Brahms bir Alman requieminde ölüm karşısındaki senin az evvel bahsettiğin içsel duyguların dışa vurumuyla bir ikilem yaratmasını çok insani bir ruhla bizim karşımıza ortaya koyuyor. Ve bu eserin içsel yolculuğunda ölüm kavramı kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bunu kabul edip içleştirip aynı zamanda da yaşam sevincinin ve umut ışığının da varlığını bize vurguluyor. Brahms bu noktada ikilemleriyle yüzleşirken ölümün yalnızca bir son değil, aynı zamanda yeni başlangıçların kapılarını aralayan bir anlamda geçit olduğunu hissettiriyor.
0: Evet.
1: Bu tutum eserin açıkçası optimist, daha doğrusu olumlu tonları yansıttığı bir insanın acısını ve kederleriyle mücadele ettiği bir anlamda direnç ve teselli arayışını temsil ettiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda ölümün getirdiği hüzünle yaşam sevincinin iç içe geçtiği bir müzikten bahsediyoruz. Dinleyici varoluşun anlamı üzerine düşünmeye devam eder ve Brahms bunu ölüm ve umut arasındaki ikilemi müzik aracılığı insana doğrudan dokunan bir içsel diyalog haline getiriyor. Bu noktada her notada, her sözde yaşamın kırılganlığı ile geleceğe dair inanç arasındaki karmaşık dengeyi açıkça hissedebiliyoruz. Sonuç olarak bir Alman requieminde ölüm ve umut birbirini tamamlayan iki anahtar niteliğinde. Ölümle yüzleşmenin verdiği acıyı hafifletmeye çalışan umut ise insan ruhunun en derin ve sarsılmaz bir parçası. Bu noktada kaldığımız yerden devam edersek sevgili Muratçım, Johannes Brahms'ın Alman requieminde dini inançlar ve evrensel insanlık temaları üzerine açıkçası bir içsel diyaloglar halinde yansıtılmış bir müzikten bahsetmek en doğrusu olur. Eser yalnızca dini ritüellere değil, aynı zamanda insanlık durumunun temel gerekçelerine de derinden bir bağla bahsetmiş ve değindiğini de açık ve net söylemek gerekiyor. Bu bağlamda Brahms'ın müziği ölüme karşı hissettiği korku, hüzün ve kabullenme gibi duyguları evrensel bir biçimde ortaya çıkarttığını da çok net söyleyebiliriz. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta ise aslında 1865 yılında Brahms'ın annesini kaybetmesiyle içleştirdiği duygular. Burada bahsettiği korku belki de budur. Çünkü bir annesine olan sevgisinin aslında bu kaybı derinlemesine hissetmesiyle Brahms'ı çok sarsıyor. Ve bu eserde de duygusal bir merkezi oluşturduğunu da düşünebiliriz.
0: Evet, Requiem'in sözleri ve müzik yapısı dini kavramların ötesinde tamamen biraz da insana ait, insanla birlikte var olan teselli arayışının da bir yansıması.
1: Elbette.
0: Şimdi Brahms farklı inançlardan bağımsız olarak bir anlamda müziğin birleştirici ve yıkıcı gücünü kullanarak insanın ortak karanlık ve aydınlık hallerine bir anlamda ışık tutuyor. Şimdi dini ve evrensel insanlık perspektifleri bir Alman requieminde iç içe geçiyor.
1: Evet.
0: Yani farklı inançların ortak insani duygulara ulaşması sağlanıyor. Ve ölüm karşısında duyulan bu derin korku, acı, merak, ama bunun yanında yaşamın anlamını bulma ve yaratılanın ötesine geçme çabalarını, kutsal ve dünyevi duyarlılıkların birlikte yükseldiği bir alan olarak bu eser inceliyor. Yani Brahms müziği aracılığıyla insanlık tarihinin ortak noktasında bir varoluş ve umut arayışını temsil ediyor.
1: Evet, özellikle bazı yerlerde "ne mutlu yas tutanlara" diye sözleri var bu eserde. Bu açıkçası ölümün kaçınılmazlığından bir anlamda yeniden diriliş ve bir umutun sonsuz huzur arayışını bizlere açıkça ortaya koyabiliyor.
0: Yani kasvetin içinde kaybolmaktan çok onunla yüzleşerek duyguların ve düşüncelerin yıkıcı gücünü dönüştürücü bir güce dönüştürmeyi bir anlamda deniyor Brahms.
1: Belki de şifa arayışı, belki de her notada ve her motifte ruhun derinliklerinde yara ve iyileşme arzusu bir anlamda ince çizgilerle birleşmiş oluyor, değil mi?
0: Evet, bu yolculuk insanın var olmasının anlamı ve ölüm korkusuyla yüzleştiği anlarda insana bir umut, bir teselli sunuyor. Yani evet, biraz önce dediğim gibi kasvetin ve şifanın bir arada olabileceği, iç içe geçebileceği bir alan yaratıyor. Bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Şimdi müzik tabii ki Brahms'ın kendini ifade ettiği alanın ta kendisi.
1: Evet.
0: Yani kendi içsel karmaşasını kabullenen ve dönüştürebilen bir birey olarak Brahms bunu eserine de çok güzel yansıtıyor. Yani dediğim gibi kasvetin ve şifanın bir arada olabileceği, iç içe geçebileceği bir alan yaratıyor. Ve bu, tabii ki müzik bu alanın ta kendisi Brahms için. Yani kendi içsel karmaşasını kabullenen ve dönüştürebilen bir birey Brahms.
1: Evet.
0: Ve bütün bu deneyimlerini, bütün bu acıları ve bütün bu huzuru müzikte bir şifacı gibi ele almayı başarıyor.
1: O zaman bu bahsettiğin müziğe bir kulak verelim mi?
0: Lütfen.
1: Johannes Brahms'ın Opus 45 bir Alman Requiem'i eserini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Philharmoni Orkestrası ve Viyana Şarkıcıları Korosu ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Johannes Brahms'ın Opus 45 bir Alman Requiem'i eserini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Philharmoni Orkestrası ve Viyana Şarkıcıları Korosu ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, çok değişik, çok farklı bir Requiem'den bahsediyoruz. Bir Alman Requiem'i ve 19. yüzyılda nelerden etkilendiğini açıkça düşünmek gerekir. Nasıl bir atmosferde neler yaşandığını da bir anlamda irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet, şimdi Brahms müzik dünyasının çok karmaşık ve dönüşüm halinde olduğu bir dönemde yetişiyor. Ailesi ve eğitimi onu hem geleneksel hem de yenilikçi akımlar arasında bir anlamda köprü kurmaya yöneltiyor. Şimdi dönemin Viyana'sının sanat ortamı genç Brahms için tabii ilham kaynağı oluyor. Yani şehrin dinamikleri onun müzik anlayışını tabii ki şekillendiriyor ama Brahms burada özellikle Bach ve Beethoven gibi büyük ustaların mirasını derinlemesine benimsiyor. Yani evet, onların çizdiği müziksel çizgiye saygı, bir anlamda saygı duruşunda bulunuyor ama hı hı, aynı zamanda da kendine özgün olan bir müziği geliştirme mücadelesi de veriyor. Şimdi bu dönem Ersin, hı hı, klasik mirasın muhafazası mı yoksa yeniden doğabilecek olan bir müziğin sıkıntısı mı sorusunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Şimdi Brahms'ın eserlerinde işte fırtınalı duyguların ritmik ve armonik açıdan çok yoğun ve karmaşık yüzlerine rastlıyoruz. Hı hı. Bu Brahms'ın romantik ifadeyi klasik yapı unsurlarıyla uyumlaştırma çabasını bir anlamda yansıtıyor.
0: Evet.
1: Ama bunu tabii ki o dönemin karmaşasından bağımsız olarak düşünemeyiz. Hı-hı. Evet, Brahms'ın kişisel ve ruhsal bir takım sıkıntıları da özellikle bir Alman Requiem'inde eserin dokusunu ve yapısını belirlemede çok belirleyici.
0: Evet, ama özellikle üslubunu, değil mi?
1: Evet. Ama dönem de bu noktada çok önemli. Şimdi aslında buraları sen anlatsan Ersin. Yani hani Brahms senfonik yolculuklarında işte özellikle

0: Özellikle D
1: Özellikle
0: majör.
1: re majörü kullanması ve re majör tonunun kendisini hissettirdikleri. Şimdi majör tonlar ve minör tonlar arasında geçkilerin besteciler tarafından ve modal müziğin aslında bir formu. Bu formlar arasında bestecilerin kendilerine dayanaklar kurarak çıkış yolları aradığını bütün müzisyenler iyi biliyorlar. Elbette besteciler de bunları çok iyi kullanıyorlar. Tabii bu noktada en önemli hocalarından biri olan Edgard Maxwell bu noktada Hamburg'da Brahms'la armoni ve kontrpuan çalışıp kompozisyonda ilerlemesini sağlıyor. Bu Maxwell'in öğretisi aslında Beethoven geleneğinin çok önemli bir öğretmen yapısı. Yani Brahms'ın aslında klasik biçimlere saygılı olmasını ve Beethoven gibi bir duayenin çizgisinden yürüyebilmesini ve onun üstüne de bir şeyler ekleyebileceğini aslında Brahms'a gösteriyor. Bu noktada baktığımızda senfonik yolculuklarında re majör tonunu ve diğer tonlarla istinaden özgün ve içsel çalışmaları barındırması birçok eserinde Brahms'ın görülebiliyor. Tabii büyük dörtlüler ve bunun dışında iç dünyasının ve müzik dilinin yoğun ifadesi piyano eserlerinde, piyano konçertolarında ya da leadlerinde, diğer eserlerinde teknik açıdan ve hem de ruhsal açıdan yani bir anlamda bir arayış içinde olduğunu açık ve net bize gösterebilir. Brahms'ın etkileri romantik duygunun yeni ifade biçimlerinin keşfedilmesine ve sonraki kuşaklar üzerinde derin izler bırakmasına da olanak sağlamış. Burada hemen aslında ufak bir nüans ve bizi karşılayacak. Neden? Çünkü bir parantez içinde şunu söylemek isterim. Brahms'ın leadleri yani Alman şarkıları da çok meşhur. Burada Alman şarkılarıyla leadleri de aslında toplumu bir anlamda yapacağı ve birleştireceği diğer müziklere, daha büyük eserlere bir anlamda kulaklarını hazırlamış oluyor. Onun müziğinin zamansız doğasını ve ruhu sürekli harekete geçiren yapısı bir anlamda bu şekilde ortaya konulabiliyor. Aile ve eğitimi aslında Brahms'ın müzikal gelişiminde çok rol alıyor. Çünkü müzisyen bir babası, şarkıcı bir babası var. Aynı zamanda da başka işlerle uğraşan da bir baba. Fakat çocukluk yıllarında çok erken yaşta müziğe başlamasına özellikle önayak oluyor. Ve böylelikle müzikle iç içe büyümüş bir çevrede alışkanlık kazanmış bir yapısı var Brahms'ın. Özellikle babasının hem öğretmen hem şarkıcı hem de Christian Brahms'la onun müzik aşkını ve teknik becerilerini şekillendirirken eserlerin bir anlamda birbirleriyle yakın temas kurmasını ve disiplin ve yoğun bir eğitim aralığının oluşmasını sağlamış. Böylece hem annesinden müzik sevgisi ve müzikaliteye karşı duyduğu içsel ilgiyi hem de babasının verdiği disiplinle gerçekten kaliteli bir müzik eğitimi alıyor. Tabii Brahms'ın çocukluğunda aslında bahsedersek piyano hocaları var. Genç yaşlığında yaşından itibaren ona yol gösteren az evvel söylediğimiz Maxwell var. Sonrasında Brahms'ın yakın dostu Yakim var. Sanatsal bir anlamda danışmanlığını yapmış olan bir hocadan bahsediyoruz. Bir de en önemlisi Clara Schumann. Clara Schumann kim? Bir aslında hem öğretmeni hem piyanist ve akıl hocası. Akıl danıştığı kişi. Clara Schumann müzik fikirlerini ve özellikle yazdıklarını inceleyip değerlendirip bu eserin şu noktaya gidebildiğini, bu noktaya yani çeşitli noktalardan ele alabildiğini ve Brahms'ın yönlendirdiğini çok net görebiliyoruz. Tabii bu bugünkü örneğimiz bir Alman Requiem'i eserine dönersek Clara Schumann'ın bir anlamda sonrasında Brahms'ın aşkı olduğuna dair de çeşitli örnekler var, çeşitli yazılar var, fikirler var. Bu da disiplinli bir bakış açısının Brahms'ın geleceğe dair bir üstün seviyede eğitim almasının sonrasında hayatını ve çevresindeki dostlarının onu şekillendirdiğini çok net söyleyebiliriz. Sevgili Muratcığım, şimdi bu esere hemen bir müzik arasıyla devam edelim mi?
0: Lütfen.
1: Johannes Brahms'ın Opus 45 bir Alman Requiem'i eserini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestrası ve Viyana Şarkıcıları Korosu ve Solistleri seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Johannes Brahms'ın Opus 45 bir Alman Requiem'i eserini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestrası ve Viyana Şarkıcıları Korosu ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Klasik Dünya.

Hacı Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %1,84 oldu. Yıllık bazda ise %29,73 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. Ekim ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiraları en fazla %31,49 artırılabilecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde yapılan operasyonlarda 547 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin 155'i tutuklandı. İstanbul'da terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosu açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yılın 9 ayında terör operasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi. 130 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturması ile gündeme gelen İngiltere'deki Fireford hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Sözcüklerle müzik arasında köprüler kurarken aklımıza gelmemiş. Bu hafta hatırladık. Köprülerin şarkılarını çalalım dedik. Bildiğimiz anlamda iki kıyıyı birleştirenler, insanlar ve kalpler arasında kurulanlar, üstünden geçilen, altında saklanılan, bazen yakılan, bazen kurulan köprüler. Hepsine dair sözler yazılmış, besteler yapılmış. Bize kalan çalmak. Red Hot Chili Peppers'la Köprünün Altından başlıyoruz.

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers solisti Anthony Kiedis'in bağımlılıkla ve depresyonla mücadele ettiği dönemin ürünü. Müzisyen derin bir yabancılaşma duygusu içinde ve tek arkadaşının Los Angeles olduğunu söylüyor. Bahsedilen köprü altı ise gerçek ama nerede olduğu hiç açıklanmamış. Şarkı sözlerini Kiedis'in defterinde bulan prodüktör Rick Rubin olmuş. Karanlık şiir için daha mutlu bir müzik yapanlarsa grubun diğer üyeleri. Şimdi Londra'da Thames Nehri üzerindeki ünlü Albert Köprüsü'ndeyiz. The Pogues'tan bir şarkı dinleyeceğiz. Köprü, sisli hava, soğuk gri sular ve bir rüya hakkında. Misty Morning, Albert Bridge.

Tekrar batıdayız. Kuzey Amerika'nın 5 büyük gölünü New York'tan Atlantik Okyanusu'na bağlayan 584 kilometre uzunluğunda bir kanal var. Adı Erie Kanalı. Temeli 1817'de atılmış, yapımı 8 yıl sürmüş. Bu sürede neredeyse hiç makine kullanılmamış. Sadece insanlar, hayvanlar ve barut. Kanalın yapımındaki zorluklar, çalışan katırların payı ve köprülerin oluşturduğu tehlikeler 1905'te Thomas Allen tarafından bir şarkıda anlatılmış. Alçak köprü, herkes düştü olarak da bilinen bir Amerikan halk ezgisi bu. Bruce Springsteen'den dinliyoruz. Erie Canal.

Şimdiki köprümüz bir yüzen köprü. Onu Sleepy John Estes'ın 1930'lu yıllarda kaydettiği bir blues parçasında bulduk. Aynı köprüye yarım asır sonra Eric Clapton da uğramış. Ondan dinleyelim. Floating Bridge.

Floating Bridge'te Eric Clapton'ın sesinden dinlediğimiz gerçek bir hikayeydi. Şarkının sahibi Sleepy John Estes, Kentucky'de bir köprüden atılır ya da atlar. Birkaç dakika suyun altında kaldıktan sonra kurtarılır. Kazandığı yeni hayat şansı onu düşünmeye iter. Acaba onurlu bir meslek bulmasının zamanı gelmiş midir? İnsanların köprüde çığlık atıp ağlamasıyla biten şarkıda bu sorunun cevabını öğrenemiyoruz ama köprülere ve bluza dair birçok şey düşünüyoruz. Tıpkı şimdi dinleyeceğimiz örnekte olduğu gibi.

Kapıları kilitle, anahtarı at ama köprüleri yakma. Geri gelmek isteyebilirsin. Çünkü diğer tarafta çimler daha yeşil değil. Don't Burn Down the Bridge bir Alan Jones, Louis Wells ortak çalışmasıydı. Chicago Blues'un en önemli temsilcilerinden Otis Rush'ın sesinden ve gitarından dinledik. Konu köprüleri yakmaya gelmişken oradan şu sözlerle devam edelim. Memnuniyetle yanan köprüler gölgelerle birleşiyor, satır aralarında titreşiyor, kadim bağlar kopuyor. Sözler Roger Waters'ın kaleminden dökülmüş. Mikrofondakiler David Gilmour ve Richard Wright. Şarkı Burning Bridges.

0: Burning Bridges,
1: Pink Floyd'un 1972 tarihli Obscured by Clouds albümünde yer alıyordu. Sırada Elliott Smith var. Müzisyen biraz uzaklaşma ihtiyacında ve kaybolacak güzel bir yer bulmak için geçtiği her köprüyü yakıyor. Let's Get Lost, Smith'in ölümünden sonra yayınlanan şarkılarından biri.

New York'ta Manhattan'ı Queens'e bağlayan köprünün iki adı var. Queensboro ya da 59. Cadde Köprüsü. Simon & Garfunkel'ın bir şarkısı bu isimlerden ikincisini taşıyor. Yavaşla, çok hızlı gidiyorsun diye başlıyor sözler ve hayatı seviyorum diyerek son buluyor. 59th Street Bridge Song 1966'da yazılmış.

İşte bu kayıttan 3 yıl sonra Paul Simon başka bir köprü için notalar ve sözcükler arasında dolanır ve yazdıklarını ortağıyla birlikte kaydeder. İkilinin anlattığı bu kez gerçek bir köprü değil, bir köprünün sevgiye ve desteğe dönüşmüş halidir. Şarkı zamanla klasikleşir, birçok sanatçı tarafından kaydedilir. Bugün için seçtiğimiz yorum, iki nesilden iki müzisyen arasında bir köprü kuruyor. Johnny Cash ve Fiona Apple birlikte söylüyorlar. Bridge Over Troubled Water.

Bir köprü de Sting'den. Orada bir köprü var diyorlar. Orada, sesin içinde. Bazıları orada olduğunu inkar edecek. Diğerleri onun var olmadığını bile söyleyecek. Demirden, çelikten ya da taştan yapılmış bir köprü değil bu. Yine de yükselen sulara uzanıyor. Sanatçının pandemi döneminin izlerini taşıyan 2021 tarihli aynı adlı albümünden dinliyoruz. The Bridge.

metaforlardan biri. Elton John da bir şarkısında onu bu özelliğiyle kullanmış ve yazdığı sözleri şöyle tarif etmiş. Geçmişte yaşamak yerine devam etmek zorunda olan herkese uygun bir şarkı. Ya denerken ölecek olsalar bile köprüyü geçerler ya da gözden kaybolup giderler. The Bridge 2006'da piyasaya çıkmıştı.

Bir müzisyen daha piyanosunun başında notalarla hüzün arasında köprüler kuruyor. Ama bazen hüznün içinde umudu bulmamıza da izin veriyor. Tori Amos'tan söz ediyoruz. Az sonra kimlik, iç çatışmalar ve insanlık halleri hakkındaki şarkısı Rooster Spurbridge'i dinleyeceğiz. Bu kişisel dönüşümü simgeleyen metaforik bir köprü. Bir uyanış hali, çiçeklenme dönemi, geçiş süreci.

Son dakikalarda tamamen başka bir tona geçelim ve The Supremes'e kulak verelim. Bir köprü, bir köprü daha, onu da geçtim derken bir diğeri. Virajı döner dönmez bir başkası, tam başardım derken yenisi. Her zaman geçilecek bir köprü daha mı olacak? Aslında cevabı hepimiz biliyoruz. One More Bridge to Cross, insanlığın neden yerinde saydığını köprülerle anlatmış.

Bugün sözcükler ve notalar arasında kelimenin tam anlamıyla bir köprü kurduk. Umarız olduğunuz yere ulaşabilmişizdir. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Haftaya yine buradayız. Bekleriz. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
0: Duyguların Müziği.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Geçtiğimiz hafta programımızda Rönesans dönemi İspanyası'nın o çok özel, asil enstrümanı vihuela ile büyüleyici bir başlangıç yapmış, farklı bir bestecinin dünyasına konuk olmuştuk. Bugün Avrupa'da Lavta'nın altın çağını yaşadığı yıllarda İber Yarımadası'nın saraylarında yankılanan ve erken dönem gitarını andıran vihuela için tarihte ilk kez müzik yayımlayan İspanyol Rönesans bestecisi, vihuela sanatçısı ve müzik yazarı Luis de Milan'ın eserlerini dinleyeceğiz. Milan'ın 1536 yılında basılan ve Portekiz Kralı 3. John'a ithaf ettiği o tarihi el yazmalarını günümüzün en büyük vihuela ve lavta üstadlarından biri olan Hopkinson Smith'in canlı ve dinamik yorumuyla dinlemeye başlıyoruz. 7

1946 doğumlu viyole sanatçısı Hopkinson Smith, uzun süredir İsviçre'nin Basel şehrinde yaşayan bir lafta ve viyole sanatçısı ve eğitimcisidir. Smith, viyola, dehorba, Rönesans ve barok gitar ve laftaları gibi enstrümanlar için yazılmış erken dönem müziklerini kendine has, canlı ve dinamik yorumlarıyla günümüze taşımaktadır. Şimdi sizleri Hopkinson Smith'in nefis yorumuyla Luis de Milla'nın Libro de Musica, Vihuela do Mano, Tonos isimli eserinden bu hafta içinde seçtiğimiz bölümlerle baş başa bırakıyorum. Bölümler 13. Fantazya 1. versiyon Pavan, Tento, 13. Fantazya 2. versiyon, 13. Fantazya, 12. Fantazya, 8. Fantazya, 2. Tento, 16. Fantazya ve 3. Pavan.

Fantasias Musica de Vihelle albümünden Luis de Mila'nın Libro de Musica de Vihelle de Mano Tonos isimli eserini Vihelle sanatçısı Hopkinson Smith'in yorumu ile dinlemeye devam ediyoruz. Bölümler 15. Fantasia, 18. Fantasia, 4. Pavan, 5. Pavan, 22. Fantasia ve 4. Tento.

Bugün son olarak Fantasias Musica de Viluela albümünden İspanyol besteci Luis de Mila'nın Los Seis Libros del Dolfín de Música isimli eserini Viluela sanatçısı Hopkinson Smith'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Sesta Libro, Una Baxada Contrapunto ve Primer Libro Fantasia del Quarto Tono.

0: Bugün Fantasias Musica de Viluelle albümünden İspanya'nın Rönesans dönem bestecisi Luis de Milan'ın Viluelle için bestelediği eserleri Hopkinson Smith'in yorumu ile dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Armonik Tınılar'da İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın tını yolculuğuna kulak vereceğiz. Bazı besteciler müziği seslerle kurar, bazıları ise seslerin ardında saklanan görüntülerin peşine düşer. Anthony Gilbert işte bu ikinci dünyanın bestecilerinden biri. 1934 yılında Londra'da doğan Gilbert, İngiliz çağdaş müziğinin önemli isimlerinden biri olarak yalnızca besteleriyle değil, yetiştirdiği besteciler ve yeni müziğin gelişmesi için verdiği mücadeleyle de iz bırakır. Ancak Gilbert için çağdaş müzik sadece yeni sesler üretmek demek değildir. Düşüncenin, hayal gücünün ve insanın iç dünyasının müzik aracılığıyla özgürleşmesi demektir. Gilbert'ın müziğinde zeka ile içgüdü, karmaşıklıkla canlılık yan yana yürür. Ve 1988 yılında bu anlayışın nefesli orkestradaki en etkileyici örneklerinden biri ortaya çıkar. Düş Karuzelleri. Gilbert'ın Düş Karuzelleri ismini taşıyan, yaklaşık 12 dakika süren eseri 3 kısa bölümden oluşur. İlk bölümün başlığı ve gölge tiyatrosu başlar. Bir gölge belirir, ardından bir başkası. Birbirlerinin içinden geçerler. Bazen neyin gerçek, neyin yalnızca bir görüntü olduğunu anlamak güçleşir. Ve müzik giderek hareketlenirken gölge tiyatrosunun sahnesi genişler. İkinci bölümde ise düş dünyası daha da derinleşir. Sonsuzluk evindeki kasırga esintisi. Gilbert bu bölümde nefesli orkestranın geniş renk paletinden yararlanır. Flütler, klarnetler, saksafonlar, bakırlar ve vurmalı çalgılar birbirinden bağımsız görünen hareketleri bir bütünün parçasına dönüştürür. Derken üçüncü ve son bölüm gelir. Başlığı eserin en çarpıcı görüntülerinden birini taşır. Güveler. Karanlığı döver, kafatasının çevresinde döner. Ve sonunda hareket insanın en gizemli merkezine ulaşır. Kafatasının çevresinde dönen düşüncelere. Bu noktada düş karuzelleri yalnızca fantastik görüntülerden oluşan bir müzik olmaktan çıkar. Eser insan zihninin hareketliliğine dönüşür. Düşüncelerimiz de birer karuzel gibi dönmez mi? Bir gölge, bir rüzgar, bir kasırga, bir güve. Bir kafatasının çevresinde dönen kanatlar. Sonra bütün görüntüler yavaşça birbirine karışır. Belki de düş karuzellerinin asıl hikayesi tam da burada başlar. Çünkü Anthony Gilbert bize bir düşü anlatmaz. Bizi bir düşün içine bırakır. Ve müzik sona erdiğinde karuzel durur ama zihnimizde dönmeye devam eder. Armonik Tınılar'da tını yolculuğumuz İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın tını yolculuğuyla başlıyor. Bestecinin Düş Karuzelleri başlıklı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Harmonik fınılarda İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın Düş Karuzelleri eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın 1984 yılında bestelediği Yaratıklar Dörtlüsü onun yine renkli eserlerinden biridir. Eserin esin kaynağı Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in Hayali Varlıklar kitabı adlı yapıtıdır. Flüt, obua, fagot ve piyanodan oluşan bu küçük topluluk adeta hayali yaratıkların geçidine dönüşür. İlk bölüm olan Sirenler, mitolojinin büyüleyici ve gizemli varlıklarını müziğe taşır. Ardından uzaktan sinek gibi görünenler gelir. Burada kısa, hareketli ve şaşırtıcı seslerle küçük yaratıkların uçuşunu hissederiz. Son bölüm, mitolojik veya masalsı olanlarsa bizi tamamen hayal dünyasına bırakır. Gilbert dört çalgıyı yalnızca birer müzik aleti olarak değil, karakteri olan yaratıklar gibi kullanır. Ve eser sona erdiğinde geriye tek bir soru kalır. Acaba müzik mi yaratıkları anlatır, yoksa hayal gücümüz mü müziğin içinden kendi yaratıklarını çıkarır? Tınıların diline kulak verelim. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Yaratıklar Dörtlüsü adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Armonik tınılarda İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın Yaratıklar Dörtlüsü adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Şimdi sizi Anthony Gilbert'ın müziğinde bambaşka bir kapının önüne götürüyoruz. Bu kapının ardında büyük bir dram yok. Ne görkemli bir tören ne de ağır bir hikaye. Orada yalnızca oyun, merak ve hareket var. Eserin adı Küçük Oyunlar. Gilbert bu eseri 1991-92 yıllarında virtüöz blokflüt sanatçısı John Turner için besteler. Daha ilk seslerden itibaren sanki bir çocuğun dünyasına gireriz. Her şey küçük ama canlıdır. Bir ses belirir, ardından bir başka ses ona cevap verir. Önce ninni gelir, müzik yumuşar, sakinleşir, sanki bir çocuk uykuya hazırlanıyordur. Sonra şarkı, ardından dans. Artık sessizlik geride kalmıştır. Küçük oyun büyür, hareketlenir. Blok flütün sesi hafifçe havalanır derken Gilbert bizi doğaçlama bölümüne götürür. Burada müzik kurallardan biraz uzaklaşır. Sanki besteci çalgıcıya şöyle der: "Şimdi biraz da sen oyna." Ve final, kesintisiz hareket. Blok flüt artık durmaksızın akar. Küçük motifler birbirini kovalar, tempo ve enerji giderek yükselir ve bir anda fark ederiz ki başta küçük bir oyun gibi başlayan müzik parlak ve usta bir finale dönüşmüştür. Belki de Anthony Gilbert'ın bize bıraktığı en güzel duygu şudur: çocuklukta oyun nasıl kendiliğinden başlarsa müzik de bazen yalnızca merakla başlar. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Küçük Oyunlar adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Armonik tınılarda İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın Küçük Oyunlar adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumundan dinledik. Anthony Gilbert'ın müziğinde farklı kültürlerin ses dünyalarına duyulan merak önemli yer tutar. Asavari'ye doğru da bu arayışın dikkat çekici örneklerinden biridir. Eserin adındaki Asavari, Kuzey Hindistan'ın klasik müzik geleneğinde yer alan bir raga, yani belirli ses dizisi ve melodik kuralları bulunan geleneksel bir müzik makamıdır. Gilbert bu eserde Batı çalgılarının olanaklarıyla Hint müziğinin melodik düşüncesi arasında bir ilişki kurar. Müzik ilerledikçe sesler kesin bir hedefe ulaşmaktan çok Asavari'nin karakterine doğru yaklaşan bir arayış hissi yaratır. Kimi zaman tek bir melodik çizgi öne çıkar, ardından başka sesler ona katılır. Ritim ve tını sürekli değişirken dinleyici de Batı müziğinin alışılmış yapısından uzaklaşıp farklı bir ses anlayışına yaklaşır. Belki de eserin başlığındaki towards yani bir şeye doğru sözcüğü burada özel bir anlam taşır. Çünkü Gilbert bize Asavari'yi olduğu gibi sunmaktan çok ona doğru ilerleyen bir müzikal keşif yaşatır. Ve müzik sona erdiğinde geriye farklı kültürlerin seslerinin aynı gökyüzünde buluşabileceğini hatırlatan özgün bir tını kalır. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın Asavari'ye Doğru adlı eserinden bölümlerle sürüyor. Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: Armonik Tınılar'da İngiliz besteci Anthony Gilbert'ın Asavariye Doğru eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te yapımcı Mehmet Altuğ'un hazırladığı Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Ahmet Kurt. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve sunucunuz ben Hakan Urgancı, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altın.

0: Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde klarnet, trombon ve obua için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Spohr 2 numaralı mi bemol majör tonundaki klarnet konçertosunu 1810 yılında Frankenhaus'un festivalinde seslendirilmesi için yazmıştır. Eser 3 bölümden oluşur. Bölümler hızlı, yavaş, hızlı tempoludur. 3. bölümde timpani alışılmadık bir rol oynar. Eser genel olarak keyifli melodiler sunar. Şimdi Louis Spohr'un Opus 57 2 numaralı mi bemol majör klarnet konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Ernst Ottensammer'e Johannes Wilder yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Rondo alla Polacca.

Sevgili dinleyenlerimiz, Louis Spohr'un Opus 57, 2 numaralı Mi bemol majör klarnet konçertosunu dinlediniz. 1736-1809 seneleri arasında yaşayan Avusturyalı besteci Johann Georg Albrechtsberger, aynı zamanda org sanatçısı ve müzik teorisyenidir. Bestecinin trombon ve orkestra için Si bemol majör tonundaki konçertosu 3 bölümden oluşur. Şimdi Johann Georg Albrechtsberger'in Si bemol majör trombon konçertosunu solist Alain Trudel ve Northern Sinfonia'dan dinleyeceksiniz. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Andante, üçüncü bölüm Finale Allegro Moderato.

Sevgili dinleyenlerimiz, Johann Georg Albrechtsberger'in Si bemol majör trombon konçertosunu dinlediniz. İngiliz besteci William Elvin, senfoniler, farklı çalgılar için konçertolar ve sonatlar bestelemiştir. 1933 yılının Aralık ayında besteci, piyano ve orkestra için Sonatina adlı bir eser bestelemeye başlar. Bir noktada Elvin, tam olarak tanımlayamadığı eserden memnuniyetsizlik hisseder. Ertesi sene obua ve piyano için bir sonat bestelemeye karar verir ve daha önceki Sonatina'nın birçok tematik materyalini bu eserde kullanır. Eser, ilk seslendirilişini de gerçekleştiren obua sanatçısı Helen Gaskell'a ithaf edilmiştir. Şimdi William Elvin'in obua sonatının ilk bölümü olan Moderato e Grazioso'yu ve ikinci bölümü olan Andantino'yu Sarah Frances ve Sofia Rahman'ın yorumlarıyla dinleyeceksiniz.

0: William Elvin'in Obua Sonatı'nın ilk bölümü olan Moderato e Grazioso'yu ve ikinci bölümü olan Andantino'yu dinlediniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere klarnet, trombon ve obua için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

0: Kitaplığımdaki müzik.
1: Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün, geçen hafta açtığımız Başyapıtlar isimli başlığımızla devam edeceğiz kitaplığımdaki müziğe. Müzik dünyasında bu keyifli başlık altında dinleyebileceğimiz o kadar çok ve çeşitli başyapıt var ki bu başlığın ikinci haftaya da uzaması kaçınılmazdı. Konumuzun çıkış noktası ise değerli şairimiz Cemal Süreya'nın Uçurumda Açan isimli şiirinden bir dörtlüktü. Hatırlatmak isterim. Selam size büyük durumlar, doruk anlar. Dağ görgüsü kazanır ağrıyı bir kez görse de kişi. Marmara'dan 20 yılda çıkaramayacağı gerçeği okyanusu 5 dakika seyretmekle kavrar. Coğrafyanın görkemine yapılan bu atıf sanat eserleri için de geçerlidir demiştik. Örneğin müzikte barok dönem denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri Bach ise diğeri de Vivaldi'dir kuşkusuz. Ve elbette Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı çok ünlü keman konçertoları. Dört mevsimi anlatan bu dört konçerto dünyanın her köşesinde karşımıza çıkabilecek kadar geniş bir dolaşıma ulaştı.

aşmış olan gerçek başyapıtlardır. Şimdi buyurun Antonio Vivaldi'nin çok ünlü konçerto dörtlemesinden 3 numaralı fa majör sonbahar başlıklı konçertoyu dinleyelim birlikte. Keman sanatçısı Joseph Silverstein, Seiji Ozawa şefliğindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Bölümler Allegro, Adagio Molto, Allegro.

Antonio Vivaldi'nin Mevsimler Konçerto dizisinden Sonbahar başlıklı 3 numaralı keman konçertosunu dinlediniz. Keman sanatçısı Joseph Silverstein, Seiji Ozawa şefliğindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Başyapıtlar isimli bölümdesiniz. Bir eserin başyapıt payesini alması için çok görkemli, ayrıntılı, uzun, karışık olmasına gerek yoktur. Bazen esprili ve teknik, kısacık bir melodi de başyapıtlar arasına adını kolaylıkla yazdırabilir. Buna en iyi örnek Nikolay Rimski-Korsakov'un Charles Altan operasında ara müziği olarak kullanmak için bestelediği Yaban Arısının Uçuşu isimli kısa eserdir. Bir yaban arısının hızlı ve kaotik uçuşunu muhteşem betimleyen bu kısacık ve teknik eser tüm dünyada en çok sevilen başyapıtlardan biridir. Buyurun eseri Prag Şehir Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim. Şef Otto Strauss.

Kitaplığımdaki müzikte 1 dakika 32 saniyelik bir başyapıt dinlediniz. Rimski-Korsakov'un Yaban Arısının Uçuşu isimli eseriydi radyolarınıza gelen. Otto Strauss yönetimindeki Prag Şehir Orkestrası seslendirdi. Korsakov'un Yaban Arısı ilerleyen dakikalarda programın içinden bir daha geçecek. Ama şimdi Ulvi Cemal Erkin'in başyapıtı Köçekçe Orkestra Suite'ine kulak vereceğiz birlikte. Erkin'in eseri sadece biz Türkleri değil, seslendirildiği her ülkede dinleyenleri etkileyen büyük bir eserdir. Anadolu ve Trakya'nın muhteşem halk ezgilerinin yanında geleneksel bir Türk müziği formu olan köçekçelerden birkaç örneği de ele almış, orijinalliğini bozmadan evrensel çok sesli müzik teknikleriyle ustaca işlemiştir Ulvi Cemal Erkin. 1942 yılında düzenlenen Ulusal Kompozisyon Yarışması'nı kazanan eser 1 Şubat 1943 günü o dönemdeki adıyla Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilerek ilk defa dinleyicisiyle buluşmuştur. Biz bugün Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe Dans Rapsodisi'ni çok değerli orkestralarımızdan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Şef Teodor Kuçer.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Şef Teodor Kuşar'ın yorumuyla Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe isimli dans rapsodisini dinlediniz. Türklerin evrensel çok sesli sanat müziğine en önemli katkılarından biri büyük davul ve çeşitli perküsyon enstrümanları, bir diğeri de aksak ritimlerdir. 17. ve 18. yüzyıllarda mimaride, dekorasyonda, giyim kuşamda ve yaşam tarzında Avrupa'yı etkisi altına alan Alla Turca akımı, müzikte kendisine mehter müziği etkileşimleriyle yer bulmuştur. Haydn, Mozart, Gluck, Beethoven gibi büyük klasik dönem bestecileri tarafından kullanılan Alla Turca motifler, dönemin ruhunu yansıtmasının yanı sıra çok sesli müziğin de sınırlarını genişletmiştir. Bu akım bir başyapıtında doğmasına vesile olur. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 numaralı La Majör piyano sonatının 3. bölümü mehter müziğinin karakteristik vuruşlarını taşır. Akıcı, kıvrak melodisi ve ritmik karakteristiğiyle 3. bölüm ait olduğu sonattan sıyrılarak çok büyük bir popülerlik kazanır ve Başyapıtlar isimli bölümümüzde yerini alır. Buyurun Mozart'ın Köhel 331 11 numaralı La Majör piyano sonatının Alla Turca Allegretto başlıklı 3. bölümünü dinleyelim birlikte. Piyanist Ronald Bautigam seslendiriyor.

Mozart'ın Türk Marşı'nı dinlediniz. Piyanist Ronald Brautigam seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Başyapıtlar isimli bölümdesiniz. Bir eserin başyapıt kabul edilmesi için pek çok kriter gerekir. Bunlardan biri eserin farklı enstrümanlar ve farklı müzik tarzları için sürekli yeniden düzenlenmesi olabilir mi? Bana göre bu önemli bir kıstas. Eser o kadar cazibeli ki her müzisyen onu bir de kendisi seslendirmek istiyor ve yazıldığı kalıbın dışına taşımakta bir sakınca görmüyor. Böylece eserin yolculuğu tek bir kalıpta kalmayıp değişen çağlarla, müzikal anlayışlarla, gelişen yorumcularla evrilerek devam ediyor. İşte Mozart'ın Alla Turca, Türk Marşı başlıklı eseri tam da böyle ölümsüz bir başyapıt. Eserin piyanistimiz Fazıl Say tarafından yapılmış olan düzenlemesi Alla Turca Caz geliyor şimdi radyolarınıza. Fazıl Say seslendiriyor.

Fazıl Say'ın Mozart'ın Türk Marşı üzerine yazdığı Alla Turca Caz isimli eserini dinlediniz. Piyanist ve besteci Fazıl Say seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte başyapıtları dinlemeye devam ediyoruz. Sinemada müziğin önemi tartışılmaz. Yıllar içinde film müzikleri sadece görseli desteklemekten çıkıp her biri başlı başına bir esere dönüşmüş büyük çalışmalar haline gelmiştir. Yönetmen Steven Spielberg'ün 1993 yılı yapımı filmi Schindler'in Listesi, Nazilerin Avrupa'yı kasıp kavurdukları dönemde ucuz işçi çalıştırmak için Polonya'da fabrika kuran Alman iş adamı Oskar Schindler'in zaman ilerledikçe tanık olmaya başladığı insanlık suçlarına kayıtsız kalamayarak bütün servetini ve hatta hayatını

hayatını kaybetmek pahasına fabrikasında çalışan işçileri ve ailelerini nasıl kurtardığını anlatan gerçek hikayeden uyarlanmış bir sinema başyapıtıdır. Filmin çok ödüllü müzikleri John Williams imzasını taşır. Gösterişten uzak, yaşanan trajediyi sade, saygılı ve dokunaklı bir şekilde anlatan müzikler, Isaac Perlman tarafından seslendirilen o muhteşem keman solo ile gönüllere yerleşmiştir. Sinema dünyasının dokunaklı başyapıtını bir daha dinleyelim. Keman virtüözü Isaac Perlman, John Williams şefliğindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Radyolarınıza Schindler's List geliyor.

Keman virtüözü Itzhak Perlman, John Williams şefliğindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde John Williams'ın Schindler's List isimli eserini seslendirdi. Sinema dünyasında yazıldığı filmin başarısı kadar büyük ses getiren müzikler vardır dedik. İşte bunlardan biri de New Age müzisyeni Vangelis'in, yönetmen Ridley Scott'ın 1992 yılı yapımı filmi 1492, Cennetin Fethi için yazdığı epik müziktir. Vangelis'in müziği hem bütün büyük hikayeyi özetler hem de her dinlendiğinde kaçınılmaz olarak sizi etkiler. Buyurun bu başyapıtı dinleyelim birlikte. Guy Proteere şefliğinde klavyeli çalgılarda Vangelis, İngiliz Oda Korosu ve Stüdyo Orkestrası seslendiriyor.

Vangelis'in Conquest of Paradise isimli çalışmasını dinlediniz. Guy Protero şefliğinde klavyeli çalgılarda Vangelis, İngiliz Oda Korosu ve Stüdyo Orkestrası seslendirdiler. Kitaplığımdaki müzikte müzik dünyasının baş yapıtlarını dinliyoruz bu hafta. Çalma listemizde sırada popüler müziğin en önemli isimlerinden biri olan Sting var. İngiliz müzisyen, her biri çok beğenilen ve popüler kültürde rastlanması kolay olmayan derinlikte çok sayıda hit şarkıya imza atmış ve üretmeye devam ediyor. Sting'in şarkıları arasında seçim yapmak zor olsa da 1987 yılının Ekim ayında dinleyicisiyle buluşan Englishman in New York isimli şarkısı hem uzun yıllardır popülerliğinden bir şey kaybetmemesi hem de farklı stillere kolaylıkla adapte edilebilmesiyle başyapıt payesini hak eden bir çalışma. Örneğin şarkının bugün dinleyeceğimiz düzenlemesi Sting'in 2010 yılında yayınlanan Symphony Cities albümünden olacak. Sting'in New York Chamber Concert topluluğu ile kaydettiği Symphonic Englishman in New York şimdi radyolarınızda çalan müzik.

Nikolay Rimsky-Korsakov'un Yaban Arısının Uçuşu, Flight of the Bumblebee isimli eserini çelist Yoyoma ve vokalist Bobby McFerrin'in yorumuyla dinlediniz. Böylece bu hafta da programın sonuna geliyoruz. İki hafta süren başyapıtlar konumuzu da şimdilik burada sonlandırıyoruz. Bu hafta için sizlere veda etmeden önce kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Kapanışı farklı tarzda bir başyapıt ile yapalım. Bobby McFerrin'in a cappella şarkısı Don't Worry Be Happy, 1989 yılında yılın şarkısı, yılın kaydı, en iyi erkek pop vokal performansı dallarında Grammy ödüllerini kucaklamış, haftalarca dünyanın dört bir yanında liste başında kalmayı başarmış olan bir başyapıttır. Şarkıda duyacağınız bütün sesleri McFerrin kendisi söylüyor. 8 kanallı bir kayıtla oluşturulan şarkı hem melodisinin hem de sözlerinin basitliğiyle basit güzel önermesinin canlı bir kanıtı adeta. Sizleri Bobby McFerrin ve şarkısı Don't Worry Be Happy, Üzülme Mutlu Ol ile baş başa bırakıyorum. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin uzaya erişim hedefleri kapsamında Somali'de uzay limanı kurulacağını açıkladı. Projenin inşa çalışmalarının başladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesinin de artırılacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedefine dikkat çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik, dedi. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babülmendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz, denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden ard arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de

George Harrison'dan dinlediğimiz This Is Love, Cloud Nine albümünde Harrison'la Jeff Lynne ortaklığının en sıcak örneklerinden biri. Harrison uzun süre müzik dünyasının merkezinden uzak kaldıktan sonra bu albümle yeniden oldukça görünür hale gelmişti. Jeff Lynne'le birlikte yazdıkları This Is Love'da albümün iyimser havasını yansıttı bizlere. Ama şarkının asıl ilginç hikayesi B yüzünde yaşandı. 1988'de This Is Love single olarak hazırlanırken Harrison'ın bir B yüzüne ihtiyacı vardı.

şarkıyı kaydettiler. Plak şirketi şarkıyı yalnızca Beyoğlu'nda harcamak istemedi. O tesadüfi kayıt seansı kısa süre sonra Traveling Wilburys'in doğmasına yol açtı. Yani This Is Love'ın çevresinde başlayan küçük bir ihtiyaç, rock tarihinin en renkli süper gruplarından birinin kapısını açmış oldu. İngiltere'de aynı dönemde melodik hard rock sahnesinde kendine yer arayan gruplardan biri de Birmingham çıkışlı Shy'dı. Birazdan dinleyeceğimiz When the Love Is Over, 1987 tarihli Access All Areas albümünde yer alıyor.

1987'de Tom Petty artık büyük salonları dolduran bir rock yıldızıydı. Az önce dinlediğimiz It Will All Work Out, Let Me Up, I've Had Enough albümünün sessizce ilerleyen parçalarından biriydi. Şarkının merkezinde anlatılan bir ilişkinin sona ermesinden sonra geriye kalan kabullenişin varlığı. Her şey sonunda yoluna girer cümlesi umut verici gibi görünse de Petty'nin yorumundaki burukluğu hissetmemek de pek mümkün değil gibi duruyor. Bu sakin havayı geride bırakırken sahneye çok daha gürültülü bir geri dönüş yapan Ace Frehley geliyor. Rock Soldiers, Kiss'ten ayrıldıktan sonra kurduğu Frehley's Comet'in 1987 tarihli ilk albümünün açılış parçası. Şarkı bu döneme bakarken rock'n'roll yaşam tarzının bedelini de anlatıyor bir taraftan. Dolayısıyla başlığı ilk anda bir heavy metal sloganı gibi duyulsa da şarkının altında Frehley'nin kendi yaşadıkları bulunuyor.

Dio'dan dinlediğimiz I Could Have Been a Dreamer 1987 tarihli Dream Evil albümünden geldi. Ronnie James Dio'nun sık sık kullandığı düşler, hayaller ve başka dünyalar fikri burada şarkının merkezine yerleşiyor. Dio'nun karanlık hayal dünyasından yıllarca tamamlanmaya çalışılmış başka bir şarkıya geçiyoruz şimdi. Def Leppard'ın Animal'ı Hysteria albümünün en ilginç kayıt süreçlerinden birine sahip. Şarkının ilk fikirleri daha Pyromania albümünde ortaya çıkmıştı. Ancak grup ve prodüktör Def Leppard'ın şarkıları parça parça inşa eden stüdyo anlayışı düşünüldüğünde bile Animal olağanüstü uzun bir gelişim süreci geçirdi. Sonuçta harcanan zamana değdi. Animal Hysteria albümünde.

In Excess'tan dinlediğimiz Kick adını taşıdığı albümün 10. parçası. İlginçtir ki Kick denildiğinde çoğumuz önce Need You Tonight, Devil Inside, New Sensation ya da Never Tear Us Apart'ı hatırlarız. Oysa albümü adını veren şarkı grubun funk'la rock arasındaki bağını belki de en çıplak haliyle gösteren parçası. In Excess'ın dans edilebilir ritminden sonra tempoyu biraz düşürüyoruz şimdi. White Line'ın When the Children's Cry'ı Pride albümünün kapanış parçası. Hikayenin kişisel bir tarafı da var. Tramp henüz küçük bir çocukken babası aileyi terk etmiş ve annesi 3 erkek çocukla yalnız kalmıştı. Bu nedenle şarkıda dünyadaki çocuklardan söz ederken kendi çocukluğunun da izleri bulunuyor. İlk anda Pride albümünün büyük hitlerinden biri olması beklenmeyen When the Children Cry, White Line'ın en başarılı single olduğu zaman içinde.

White Line'ın akustik gitarıyla bıraktığı boşluğu Candlemass çok daha ağır gitarlarla doldurdu az önce. At the Gallows End 1987 tarihli Nightfall albümünden geldi. Leif Edling'in ağır riffleri ve Messiah Marcolin'in dramatik vokali, Candlemass'in epic doom metal olarak anılacak karakterinin çok belirgin örneklerinden birini oluşturuyor. Nightfall, Candlemass için ayrıca önemli çünkü Messiah Marcolin'in grupla kaydettiği ilk albümü. Bir önceki Epicus Dumicus Metallicus'ta vokalde Johan Lundqvist vardı. Marcolin'in gelişiyle grubun müziği daha teatral bir kimliğe büründü. At the Gallows End'de bunun en iyi örneklerinden biri oldu. Bu ağır tempolu şarkıdan sonra finale geliyoruz ve vitesi biraz yükseltiyoruz sevgili radyo dinleyenleri. New Jersey Overkill 1987'de ikinci albümleri Taken Over yayınlamıştı. Albüm New York eyaletinde kaydedildi ve grubun East Coast Thrash Metal içindeki yerini sağlamlaştırdı. Şimdi bu albümden dinleyeceğimiz Power Search ile bugünkü saatimizin de kapanışını yapıyoruz ve haftaya da aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Yeniden buluşun.

Yeni haftanın ilk pop durak buluşması TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Dünya listelerinde hit olmuş şarkıların yanında yepyeni keşifler art arda radyolarınızda olacak. Açılışta 2019 yılında Hayley May ile çalıştığı Sorry ile çıkışı yakalayan İngiliz DJ Joel Corey, onun house kökenli dans altyapısıyla Hannah Bolen'in pop vokalini birleştiren yeni tekli Don't Go Breaking My Heart, Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

İngiltere'de başladı, Romanya'da devam ediyor. Avrupa dans pop sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Accent. Onların tanıdık melodileri İspanyolca ve İngilizce sözlerle buluşuyor. Son tekli Estoy Loco Por Ti.

İngiltere ve Romanya'nın ardından Rota Colombia, Latin Grammy ödüllü yıldız Camilo, akustik gitarı, Latin ritimleri ve etkileyici vokaliyle gündemdeki yerini koruyor. Yeni albüm Para Cuando Sean Mayores, hit adayı El Arbol.

Santana ve Becky G ortaklığında Mi Gran Amor dinledik. Pop Durak'ta yeni şarkılara kısa bir ara. Takvimler 2003 yılında. R&B sıcaklığını ve pop enerjisini bir araya getiren Kristen Milton cover'ı Superstar. İngiltere listelerinde ilk onda Jamelia.

0: yılında listelerde yarıştığı önemli rakiplerinden Moldovalı Eurodance grubu Dambalan önderliğinde Ozon. Bir numara tekli Dragostea Dintei.
1: Alo, salut, sunt eu un haiduc.

Geçmişe 2001 yılına uzanıyoruz. Billy Joel'un 1983 yılında bir numara yaptığı unutulmaz şarkısı Uptown Girl. Ancak bu kez İrlandalı grup Westlife yorumuyla. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra sürpriz bir şarkıyla yine 2001 yılındayız ama önce Westlife.

1967 yılından Frank Sinatra ve kızı Nancy Sinatra yorumuyla müstesna Something Stupid dinledik. Takvimler 2001 yılını gösterirken TRT Radyo 3 mikrofonlarında Robbie Williams ve Nicole Kidman vardı. Artık günümüzdeyiz. Nijerya'dan Afropop müzik yapan Ira Star. 14 Ağustos'ta çıkan albümü Star Girl. O albümden One Direction kariyerli Zayn'le birlikte Heaven Baby.

Rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Rock grubu The Fray'in 2006 klasiği How to Save a Life, 20 yıl sonra yeni yorum Sam Tompkins'e ait. Step one.

soul ve caz etkilerini modern pop anlayışıyla buluşturan İngiliz şarkıcı Joy Crooks, yanında Raven Linney, son tekli Feet Don't Fail Me Now Part 2, hemen ardından Kasia ve Together In My Head radyolarınızda olacak.

buradaydı. Afrika ritimlerinden aldığı etkileri hareketli gitarlar, güçlü davullar ve modern elektronik dokunuşlarla buluşturan üçlü yeni albümleri Lemon Gelado ile listelere geri döndü. O albümden Together in My Head dinledik. Yeni albümüyle şans arayan bir başka grupta Neo Soul çizgisinde çalışan Jungle. Sunshine albümünden Come Back to Me.

İngiltere'nin ardından Rota Tayland, Hypes kariyerli Wim, 80'lerin vintage pop ruhunu modern indie pop, soul ve R&B dokunuşlarıyla yeniden canlandırıyor. Radyolarınızda This and That.

Pop Durak'ta Immortal Angel ve Bad Times vardı. Avustralya'dayız. Özellikle cover versiyon şarkılarla hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinen DJ Cyril. The Corrs cover'ı Breathless.

0: Son dakikalara doğru yaklaşırken İsveç'teyiz. House ritimleri ve akılda kalan melodileriyle tanınan Lucas Estrada bu yaz listelerdeydi Move Like This.
1: Hey guys, this is Lucas Estrada and you're now listening Pop the Rock on TRT Radio Free.

Elif Keita klasiği Madan. Yeni düzenleme Afrika müziğinin güçlü vokal geleneğini elektronik dans ritimleriyle birleştiriyor. Karşınızda İngiliz DJ Jonas Blue.

Programı hazırlayan Solma Serkan, ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay, mikrofonda ben Selim Ağacan, hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Tony Williams'a ayırdığımız 5. programda Amerikalı davulcunun 1996 yılında yayınlanan Young at Heart albümünü çalacağız. Çalışmayı This Hair adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1945 Amerika doğumlu Tony Williams'ı 1996 yılı Young at Heart albümüyle dinliyoruz. Davulda yer alan Tony Williams bu

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da ünlü davulcu Tony Williams'ı Young at Heart albümüyle konuk ediyoruz. 1996 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar How My Heart Sings ve Farewell to Dogma.

Amerikalı davulcu Tony Williams'ın Young at Heart albümü 1996 yılının Eylül ayında kaydedilir ve aynı yılın 27 Kasım'ında yayınlanır. Yapımcılığını da Williams'ın üstlendiği çalışmayı The Fool on the Hill ve You and the Night and the Music adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda Tony Williams'ın 1996 yılı Young at Heart albümünü dinliyoruz. Davulda Williams, piyanoda Mulgrave Miller, basta Ira Coleman'ın yer aldığı çalışmadan çalacağımız son parçalar Summer Me, Winter Me, Young at Heart ve Promethean.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1997 yılında yaşamını yitiren Amerikalı davulcu Tony Williams'ın Young at Heart albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3. İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Görüyorum, duyuyorum, bir gün gelecek dönerce, biliyorum.

0: Mine sama konbanwa. Barış Manço desu.
1: Bu hafta Japonya'dayız. Yüzyıllardır süregelen estetik anlayışı, disiplin kültürü ve incelikli yaşam adabıyla dünyaya ilham veren bir ülkeye doğru yol alıyoruz. Açılış parçamız, çok yönlü bir müzisyen olmanın yanında bir kültür elçisi olarak da bu ülkeyi yakından tanımamıza vesile olmuş, bizi de onlara tanıtmış, saygı ve özlemle andığımız kıymetli sanatçımız Barış Manço'dan geldi. Sanatçı, Japon kültürüne duyduğu saygıyı açıkça ifade etmesi ve sahnede Japonca kurduğu sıcak ve ölçülü iletişimle ülkede hayranlık uyandırmıştı. 1995'te Adana'nın 15 şehrinde düzenlediği konserlerden derlenen Barış Manço Live

Take Five'ın ardından Sunny parçasıyla dinlediğimiz isim Chie ayağa doydu. Güçlü sesi ve enerjik sahne duruşuyla tanınan Japon caz vokalisti ve piyanisti. Blues, gospel ve klasik Amerikan caz standartlarını yorumlarken sahnede hem çalıp hem söylemesiyle dikkat çekiyor.

herkese hatırlatılıyor. Öyle ki kötü kokan kişilerin mekanlara alınmayacağına dair bile uyarılar bulunuyor. İlginç sosyal kurallarından biri de Japon kaplıca geleneğiyle ilgili. Onsen yalnızca sıcak suya girmek değil, arınma, sessizlik ve saygı üzerine kurulu bir kültür. Temizlik ve mahremiyet ön planda, tarihsel nedenlerle dövmelere karşı hassasiyetleri var. Yani bedeninde dövmesi olan bireyler kaplıcaya kabul edilmiyor. Sokakların çok az sayıdaki çöp bidonlarına rağmen tertemiz olmasının sebebi ise Japonların yanlarında çöp için torba bulundurmaları ve atacak yer bulana kadar taşıyıp ayrıştırarak atıklardan kurtulması. Şehir içi toplu taşımada, hatta yürüyerek yemek yemekte hoş karşılanmıyor. Ayakta veya oturarak yiyecekleri tüketip sonra hareket ediyorsunuz. Ülkede paraya da mecbur kalınmadıkça dokunulmuyor. Nakit para elden ele geçmiyor. Tepsiyle ya da başka şekillerde alınıp veriliyor. Bir eve girdiğinizde ayakkabıları çıkardığınız gibi banyo ve diğer alanlarda da farklı terlik kullanıyorsunuz. İncelikler Atlası yine müzikle devam etsin. Besteci Yoshinao Nakada, Japon sanat şarkıları repertuarının önemli bestecilerinden ve özellikle lirik, zarif melodileriyle tanınıyor. Cherry Blossoms Lane, Sakura Yokocho, Japon şiir geleneğini batı armonisiyle buluşturan, genellikle piyano eşlikli ses için yazılmış.

Japonya'yı ziyaret ettiğinizde en çabuk fark edeceğiniz şey sessizlik. En yoğun şehirlerin, en kalabalık saatlerinde bile insanların konuşma tonunun düşük, toplu taşımanın sessiz, otomobillerin kornalarının bile kısık olduğunu fark ediyorsunuz. Hakim olan yaklaşım, işitsel ve fiziksel olarak az yer kaplamak. Sabır, saygı, dinlemek ve teşekkür etmek aynı zamanda karşıdan da beklentileri. Dikkatli, yavaş ve özenli davranma alışkanlıklarıysa, yüksek ritimde acele ederek yaşamaya alışmış kişileri zorlayabilir. Çünkü gereken ihtimamı hak ettiği şekilde göstermekten asla ödün vermiyorlar. Hediye paketlemek başka bir boyutta gerçekleşiyor sanki. Satın aldığınız her parça tek tek sarılıyor. Ve estetik ambalajlama konusunda öyle ustalar ki bazı mağazalarda bunun atölyesini bile yapıyorlar. Hediyeleşme alışkanlıkları da çok zarif olan Japon toplumunun bir de kumaşla hediye paketleme adetleri var. Verilen armağanı önlerinde hemen açıp kumaşı da katlayarak geri veriyorsunuz. Bu arada hediyelerden çay kaselerine, kartvizitten tepsi bulunmuyorsa paraya kadar her şeyi iki elle kabul etmek ve takdim etmek mühim. Zarafet ve saygının en önemli göstergelerinden biri bu. Şimdi az evvel yine bir eserini dinlediğimiz ülkenin en ünlü bestecilerinden biriyle devam edelim. Japonya'nın dünyaca tanınan bestecisi Joe Hisaishi'nin Howl's Moving Castle için bestelediği Merry-Go-Round of Life adlı parça, filmde hayatın döngüsünü ve sihirli atmosferi vals benzeri zarif melodisiyle yansıtarak izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yüzden hem film müziği severler hem de klasik müzik meraklıları arasında kült bir eser haline gelmiş. Japonya'da bu tür film müzikleri hem popüler kültürde hem klasik müzik sahnelerinde büyük saygı görüyor. Bakalım size de tadadık gelecek mi bu melodi?

Radyo 3 burası. Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası'nda günümüzün en kibar ve zarif toplumlarından sayılan Japonya'da gezmeye devam ediyoruz. Dünyanın her yerinde hem ortak hem de farklı anlamlar taşıyan çiçekler de bu kültürde elbette çok önemli. Japonya'da bahar geldiğinde sakura yani kiraz ağacı çiçeklerine izleme geleneği olan hanami, hayatın geçiciliğini ve zarafetini kutlarken, krizantem ise Japon İmparatorluğu'nun simgesi olarak asalet ve uzun ömrü temsil ediyor. Kamelya aşkı ve saygıyı, ayçiçeği neşe ve hayranlığı, güllerse renklerine göre sevgi, masumiyet veya kıskançlığı simgeliyor. Çiçekler hediye olaraksa tek ya da tek sayıda veriliyor ve hastalara asla saksı çiçeği verilmiyor. Hastalığın kalması anlamına gelebiliyor. Japon çiçek düzenleme sanatı olan ikebana ise çiçek yerleştirmenin yanında meditasyon ve sabır gerektiren zen felsefesiyle yoğrulmuş bir yaşam estetiği olarak tarif ediliyor. Bonsai ise Japon kültüründe doğayı küçük bir saksıda minyatürleştirerek şekillendirme sanatı olup sabır, dikkat ve doğayla uyum gösterme felsefesini yansıtıyor. Bu sanatlara da eşlik eden vazo, seramik saksılar, çay ritüellerinin ekipmanları, fincanlar, porselen takımların dahil edildiği bir uygulamaları daha var. Kintsugi felsefesi, kırılan bir nesnenin çatlaklarını gizlemek yerine altınla görünür kılarak kusuru utanç değil değer, yarayı eksiklik değil hikaye, kırılmayı son değil dönüşüm olarak kabul ediyor ve insanın da yaşadığı kırılımlarla birlikte daha derin, daha anlamlı ve daha kıymetli hale geldiğini anlatıyor. Programımıza yine müzikle devam edelim. 1980'lerin Japon pop müziğinin efsanevi şarkıcılarından Akina Nakamori, dramatik vokal tarzı ve sahne duruşuyla idol şarkıcı kavramını yeniden tanımlamış, kariyeri boyunca Japonya'da kültürel bir ikon olmuş. Onun duygusal baladlarından biri olan Secondo Rabu ise Japonca'da ikinci aşk anlamına gelerek kaydedilen ve unutulmuş bir aşkın ardından gelen yeni ve yoğun duygusal bir bağın hikayesini anlatıyor.

Kültürler arasındaki etkileşim ve aktarımın en güzel aracılarından biri müzikse, diğeri de mutfak elbette. Ada ülkesi Japonya'da mutfak kültürü denizle iç içe. Yemekler çoğunlukla taze balık ve deniz ürünleriyle hazırlanıyor, malzemenin doğal tadını korumak için az pişirilmiş.

bir şekli var bu yemeği tüketmenin. Ramen ve bazı noodle yemeklerinde şapırdatarak yemek son derece normal, hatta teşvik edilen bir şey ve aşçıya iltifat sayılıyor. Sofrada chopstick, yani çubuk kullanımının ise ayrı bir adabı var. Çubuklar yemeğe saplanmıyor, yere düşürülmüyor ve ortak tabaktaki yiyeceğe doğrudan temas ettirilmiyor. Japon sofrasında ölçü, saygı ve zarafet her lokmanın parçası. Restoranlarda bahşiş bırakmaksa servis görevlerini rencide edebiliyor. Onların anlayışına göre bu gösterdikleri özen ve adanmışlığa hakaret sayılabiliyor. Çünkü misafirperverlik anlayışına göre hizmet zaten işin onurlu ve eksiksiz parçası. Fazladan ücret karşılığı yapılan bir jest değil. Ülkenin dünyaca meşhur çay kültürüne bakacak olursak, Japon çay geleneğinin kalbinde toz yeşil çay olan matcha'yı görüyoruz. Matcha'nın hazırlanışı Japon çay seremonisinde bir tören estetiği, ritüel ve saygı üzerine kurulu. Gündelik hayatta ise Japonlar farklı yeşil çay türlerini ve kavrulmuş çayları sıkça tüketiyor, pirinç ve arpa çayını da çok seviyorlar. Ev ziyaretlerinde daha çok yeşil çay ikram ediliyor. Tekrar müziğe dönme vakti geldi. Şimdi yer vereceğimiz isimler daha modern ve yeni nesil sanatçılar. Kisibasi, Amerika doğumlu, çok yönlü şarkıcı, söz yazarı, multi-enstrümantalist ve besteci. Keman, gitar ve elektronik öğelerle zenginleştirdiği melodik indie pop tarzıyla tanınıyor ve solo kariyerini 2011'den bu yana sürdürüyor. Sanatçıyı Harpsichords parçasıyla dinleyeceğiz. Ardındansa Sheena Ringo, J-pop, rock ve deneysel müziği birleştiren Japon şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör. 90'lardan beri Japonya'nın en etkili müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyeceğimiz şarkısı Iski, Japonca'da bilinç anlamına geliyor.

Radyo 3'te İncelikler Atlası devam ediyor. Çocukluğunu 80'li yıllarda yaşamış herkesin TRT ekranları aracılığıyla Japon kültürüyle mutlaka teması olmuştur. Mesela biz her cumartesi renkli kağıtlarımızı hazırlar ve origami yapardık. Bu geleneksel kağıt katlama sanatı 20. yüzyılda Japonya'dan dünyaya yayılmış ve sanat, eğitim ve tasarım alanında kullanılmış. Yine yabancısı olmadığımız manga, Japonların hala usta çırak yöntemiyle ve okullar aracılığıyla tasarımcı yetiştirdiği ve tüm dünyada kitlesi olan bir çizgi roman türü. Ve 80'lerin sonlarında Türkiye'ye anime dizileri aracılığıyla girdi. O dönemde televizyonlarda Şeker Kız Candy, Ay Işığı Savaşçısı ve Voltron gibi versiyonları gösterildi. Ve tabii ki animeler de Japonların en bilinen kültür aracıları. Yine 80'lerin çocuk ve gençleri bambaşka bir kültürü ve sporu da bir film sayesinde tanıdı. 84'te vizyona giren The Karate Kid. Filmin genç kahramanı Daniel'ın bilge ustası Bay Miyagi rehberliğinde zorbalığa karşı disiplin, sabır ve karakter gücüyle ayağa kalkış hikayesi, Batı dünyasında karateyi yalnızca bir dövüş sporu olarak değil, yaşam terbiyesi olarak görünür kılmış, özellikle Amerika ve Avrupa'da çocuklar ve gençler için mahalle dojolarının ve okul sonrası karate kurslarının hızla çoğalmasına ilham vermişti. Karate, kökleri Okinawa'ya uzanan ve Japon disiplin kültürüyle dünyaya yayılan bir savunma sanatı olarak ilk kez Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları programına dahil edildi, ancak kalıcı listeye alınmayarak Paris Olimpiyatları'nda yeniden repertuardan çıkarıldı. Japonya Olimpik Arena'da özellikle judo, güreş, artistik jimnastik ve yüzme branşlarında sıkı çalışma geleneği, erken yaşta teknik uzmanlaşma ve kolektif disiplin anlayışı sayesinde dünyanın en istikrarlı şampiyon sporcularını yetiştiren ülkelerden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yine bir film müziğiyle devam edelim. Ünlü piyanist ve besteci Yuichi Sakamoto, Son İmparator, Küçük Buda ve Çölde Çay gibi filmlerin müziklerini yapan dünyaca ünlü bir isim. 83 yapımı film Merry Christmas Mr. Lawrence, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon esir kampında geçen kültür çatışması ve insan ilişkilerini derinlemesine işleyen dramatik bir film. Başrollerde ise müzisyen David Bowie, esir kampına gelen sıra dışı bir subayı canlandırıyor, besteci Sakamoto ise hem oyuncu olarak rol alıyor hem de unutulmaz film müziklerini yaratıyor. İşte bu yapımla aynı adı taşıyan parçayla devam ediyoruz.

Programımızın odağı müzik, kültür ve nezaket kodları olsa da her toplumun zorlandığı ve maruz kaldığı unsurlara da arada değiniyoruz. Acımasız iş disiplini ve yoğun çalışma temposu ve derin yalnızlık da Japonya'nın bir gerçeği. Yorgunluktan her yerde uyuyakalan iş insanlarının görüntüleri karşımıza sıklıkla çıkıyor. Uzun mesai içerisinde inamuri denilen yerinde uyumak, kısa kestirme anlamına gelen bir dinlenme alışkanlıkları var ve iş yerlerinde bu teşvik ediliyor. Ama tabii bu uzun çalışma saatleri ve katı disipline engel değil. İçe dönük ve yalnız yaşamları da sık sık konu oluyor belgesel ve programlara. Yavaş yavaş sona yaklaşırken şöyle bir özet herhalde yanlış olmaz. Japonya, tarihi mirasını ve estetik inceliklerini koruyarak sabır, saygı ve ölçülülükle hayatı deneyimleyen, dünyada nezaket ve uyumun simgesi haline gelmiş eşsiz bir kültürel evren. Son parçamızı ise bu kültürün en iyi bildiğimiz isimlerinden birine ayırdık. Japon New Age müziğinin öncülerinden kitaro, synthesizer ve geleneksel Japon enstrümanlarını birleştirerek meditasyon ve doğa temalı eserler yaratmış, Türkiye'de de özellikle film müzikleri, doğa temalı albümleri ve sakinleştirici melodileriyle New Age dinleyicileri arasında popülerlik kazanmıştır. Kervansaray parçası, uzun ve atmosferik yapısıyla Orta Doğu ve Asya motiflerini harmanlayan, yolculuk ve mistik bir serüveni çağrıştıran en bilinen eserlerinden biri. Kitaro'nun müziği hem meditasyon hem de görsel belgesel projelerinde sıkça tercih edilen evrensel bir tını sunuyor.

0: Programımız burada son buluyor. Japon kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 5 Ekim 2026 tarihini gösterirken takvimler, 1883. Pop Stüdyosu'yla huzurunuzdayız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Pop Stüdyosu'nun açılışında iki ünlü İngiliz'i sizlerle buluşturduk sevgili müzikseverler. Clean Bandit bir İngiliz elektronik müzik topluluğudur ve Clean Bandit'a Jazz Clean bir başka İngiliz şarkıcı eşlik etmişti. 2014 yılında piyasaya çıkan bu tekliyle programımız başladı. İkinci sırada ise Almanya'nın müzik dünyasındaki çok sevilen topluluklarından biri Alphaville var. Alphaville, Alman synthpop topluluğu olarak dikkatler üzerinde topladı. Özellikle 1984 yılındaki Forever Young adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Big in Japan'de bir başka teklisi olarak müzikseverlerin gönüllerinde taht kurmuştu ve dünyada Alphaville isminin yayılmasına da sebep olmuştu. Bu şarkıyla programımız devam ediyor. 22'ye kadar TRT Radyo 3'te günümüzden, yakın geçmişten, geçmişten şarkılar, şarkıcılar ve ünlü grupların gerçekten özel teklileriyle sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayınız.

0: Radyo 3.
1: 1999 yılında piyasaya çıkarttığı Baby One More Time adlı albümüyle ve bu albümün ilk liste şarkısı olan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısıyla Baby One More Time'la müzik dünyasında popun prensesi lakabını kazanacak kadar ve çok büyük bir plak satışıyla dünyada büyük kitleleri peşinden koşturacak kadar önemli bir başarıya imza atmıştı Amerikalı Britney Spears. 1981 yılında doğan ve 1999 yılında 18 yaşındayken bu büyük başarıyı yakalayan Britney Spears'ı Baby One More Time'la programımızda misafir ediyoruz.

Alex Warren, Amerikalı bir şarkıcı. İkinci stüdyo albümü Wild Child'ı 28 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya çıkartan ve bu albümünden Cry Wolf'la müzik dünyasında adından bir kez daha övgüyle bahsettiren bu meşhur şarkıcıyı Alex Warren'ı sizlerle baş başa bırakıyoruz.

0: Programımızın açılışında bahsetmiştik. Günümüzden, yakın geçmişten, geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü gruplar birbir sizlerle ve bizlerle birlikte olacaklar diye. Onlardan biri de Fransa merkezli dünya müziğini kendilerine hedef olarak alan Alabina topluluğu. Alabina'nın İştar'la birlikteki İştar Alabina topluluğunun vokalistidir ve grubu resmettikleri Alabina adlı şarkıyla 1996 yılından karşınıza geliyor.
1: Radyo 3

Meksikalı ünlü bir şarkıcı ve besteci Luis Ernesto Vega Carvajal ya da sahne adıyla Meyton Vega. Şimdi mikrofona gelecek. Sevgili müzikseverler, 2026'ya ait yeni bir teklisi Ricky ile

2007 yılında kurulan Alman dans müzik topluluğu Rio, bu haftaki programımıza When the Sun Comes Down adlı 2008 yılına ait teklisiyle katıldı. Bu şarkısıyla müzik dünyasında adından övgüyle bahsettiren ve dünyada da karşılık bulan Rio'yu şu anda fonumuzda dinlemeyi sürdürürken sırada yaşayan efsanelerden biri Madonna var. Amerikalı ünlü şarkıcı 1990 yılından Vogue'la programımızda.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde 15 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen özgün adı Artemios Demis Venturis Roussos ya da müzik dünyasında tanınan sahne adıyla Demis Roussos programımızda şimdi mikrofona gelecek. Sevgili müzikseverler, 25 Ocak 2015 tarihinde 68 yaşında aramızdan ayrılan müzik dünyasının çok sevilen isimlerinden biri Yunan şarkıcıyı dünya çapında 60 milyon adedin üzerinde plak satışıyla da müzik tarihinde görüyoruz ve bu büyük başarılarında Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs, Forever and Ever ve daha nice şarkısı ve albümü bulunuyor. Sevgili müzikseverler, müzik dünyasının bu çok değerli ismini Forever and Ever adlı 1973 yılına ait teklisiyle mikrofona getiriyoruz.

0: Amerikalı iki ünlü country şarkıcısı Lauren Alaina ve kendisine 2025 yılında çıkan All My Exes adlı şarkısında eşlik eden Chase Matthew birlikte karşınıza gelecekler.
1: Radyo 3.

İngiliz ve İrlandalı müzik insanlarından oluşan bir erkek topluluk 2010 yılında kurulan One Direction mikrofona gelecek. Müzik dünyasında şu ana kadar 70 milyon adedin üzerinde plak satışıyla dikkatleri de üzerinde toplayan, aynı zamanda bir yetenek yarışması olan The X Factor'de kendilerini tanıtan ve ardından başarı basamaklarını hızlıca çıkan bu topluluğun üyeleri ayrı ayrı kendi bireysel kariyerlerinde de oldukça başarılı oldular. Bu haftaki programımıza What Makes You Beautiful adlı 2011 yılına ait single ile katılıyor One Direction.

haftaki programımızın açılışında Clean Bandit ve Just Clean, Rather Be ile 2014 yılından programımızın ilk şarkısını söylediler. Ardındansa Alman topluluk Alphaville kulak verdik. Begin Japan 1984 yılına ait single'ıydı. Sevgili müzikseverler, Britney Spears 1999 yılında piyasaya çıkan Baby One More Time adlı albümünün aynı adlı şarkısıyla ki dünyada tanınmasına neden olan şarkısıydı. Baby One More Time'ı söyledikten sonra sizleri bir başka isimli Alex Warren'la buluşturduk. 2026 yılının şarkılarından biri Cry Wolf'la listelerde boy gösteren Alex Warren'ı da dinledikten sonra Alabina ve Ishtar Alabina adlı 1996 yılına ait şarkıyla programımızdaydı. Ardındansa Nathan Vega, Meksika'nın ünlü şarkıcısı Ricky ile 2026 yılına ait teklisiyle programımızda yerini aldıktan sonra Alman dans topluluğu Rio, When the Sun Comes Down'u söyledi. 2008 yılından geldi bu şarkı. Ardından sizi Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü bir İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı Madonna ile buluşturduk. Walk adlı şarkısını 1990 yılından seslendirdi Madonna ve Demis Roussos. 2015 yılında aramızdan ayrılan Forever and Ever adlı 1973 yılı şarkısıyla müzik tarihinde yerini alan Demis Roussos'u, Yunan şarkıcıyı sizlerle buluşturmuştuk.

yaptıktan sonra karşınıza bu kez Lauren Alaina ve Chase Matthew geldi. Amerikalı iki country şarkıcısı 2026 yılına ait bir işbirliği şarkısını söylediler. All My Exes teklinin adıydı. One Direction, What Makes You Beautiful'la programımızda yerini aldıktan sonra şu anda fonda da duyduğunuz Shakespeare Sisters adlı topluluk vardı. Hello, Turn Your Radio On adlı 1992 yılı single'ıyla programımızda yer aldıktan sonra ki şu anda fonumuzda bize eşlik ediyor. Son şarkımızı Jason Derulo söyleyecek Amerikalı ünlü şarkıcıyı bu haftaki programımızda Savage Love'la 2020 yılına ait teklisiyle programımızda misafir edeceğiz. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk. Bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Erdoğan, Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerden de övgüyle bahsetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkati çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda Ankara-Riyad-İslamabad hattında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Bakan Fidan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84,1 milyon liralık para transferi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Fonların tasfiyesi öncesi hisse transferlerini incelemeye aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada mezarından alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Örnekler Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedik. Fethi Kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucunun ele geçtiği operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki operasyonda ise gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ülkede Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2001. 2001 yılından notalar arasında kaybolacağımız ilk grupsa Amerikalı progresif metal topluluğu Zero Hour. Zero Hour çeyrek yüzyıl önce yayımladığı The Towers of Avers albümünden Reflections isimli teklisiyle ilk bölümümüzü başlatıyor. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

2001 yılından ikinci konuğumuz, death metal grubu olarak kariyerine başlayan, sonrasında senfonik metal türe dönen İsveçli topluluk Tyrion. Tyrion 2001 yılında yayımladığı Secret of the Runes isimli 10. stüdyo albümünden Helheim isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2001 yılına Amerikalı progresif metal topluluğu Shadow Gallery ile veda ediyoruz. Legacy isimli 4. stüdyo albümünden Destination Unknown, Düşlerin Notalarında.

2001 yılından 2022 yılına doğru bir yolculuk yapıyor ve Galahad'in The Last Great Adventure isimli albümünün kapısını çalıyoruz. Galahad bu albümünden Normality of Distance'la radyolarınızda.

1984 yılında kurulan, daha sonra dağılıp tekrar bir araya gelen İskoç topluluk Comedy of Errors, 2022 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Time Machine albümünden The Night Returns isimli teklisiyle TRT Radyo frekanslarında.

Müzisyen Herben Kleizinga tarafından kurulan Hollanda çıkışlı neoprogresif rock topluluğu Night Area, D-Day 2 The Final Chapter isimli 2022 çıkışlı albümünden Crossroads isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Son bölümümüzü 2026 yılına, yani günümüze ayırdık. Bu yıl albüm yayımlayan gruplardan biri olan Amerikalı progresif rock topluluğu Quivira, 4 Eylül günü müzikseverlerle paylaştığı kendi ismini taşıyan albümünden Kicking Rocks isimli enstrümantal teklisiyle radyolarınızda.

Birçok türü müziğinde başarılı bir şekilde harmanlayan Amerikalı topluluk Elder True Zero isimli albümünden Blighted Age ile TRT Radyo frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay ve sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına Advent Horizon'la veda ediyoruz. 21 Ağustos günü yayımlanan Falling Together albümünden Passions sizlerle. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Saat 24'e dek sürecek bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın bu akşam ilk bölümünde dinleyeceğimiz sanatçılar Halit Turgay ve Gülşah Erol'un eserlerinin ardından İmer Demirer ve Şenay Lamboğlu.

Cenk Erdoğan ve Zeynep Erdoğan, Bilge Günaydın ve Eda Ant radyolarınızdaydı. Değerli dinleyenler, Caz Express'in 3. ve son setinde Kerem Turhan, Cem Tuncer ve Sibel Gürsoy bizlerle olacak. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te buluştuğumuz tüm dinleyenlerimize yeni bir programda yeniden buluşuncaya dek mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Beethoven'ın bir numaralı piyanolu triosuna da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Georg Philipp Telemann'ın haftanın günlerini içeren Pyrmont Spa Haftası adlı eseriyle başlıyoruz. Bestecinin sağlık sorunları nedeniyle Bad Pyrmont şehrindeki kaplıca ziyaretinin sonucunda ortaya çıkan serisinden Perşembe başlıklı eseri keman, viola, cello ve klavsenden oluşan oda müziği grubu seslendiriyor.

Georg Philipp Telemann'ın 1734 yılında yayınlanan Pyrmont Spa Haftası adlı serisinden Perşembe başlıklı eseri dinledik. Chopin'in solo piyano

Chopin'in Opus 5 Fa majör Rondo Alla Mazur başlıklı eserini piyanist Ludmil Angelov seslendirdi. Ukrayna'nın müzik tarihinde önemli bir yeri olan Artemi Vedel var sırada. Bestecinin 5 numaralı koral konçertosunu dinliyoruz.

Artemi Vedel'in 5 numaralı Koral Konçertosunu Platon Maibora'da Akademik Korosu'ndan dinlediniz. Viyana ekolünün klasik formlarını geliştirerek erken romantik dönemi hazırlayan bestecilerden Carl Ludwig Littander'in flüt ve piyano için rondosuyla devam ediyoruz.

Ludwig Littander'in Opus 8 rondosunu flütte Mikael Halesvuo ve piyanoda Tuija Häkkilä seslendirdi. William Walton'ın 2. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreni için yazdığı Küre ve Asa başlıklı marş var sırada.

İsviçre Filarmoni Orkestrası William Walton'ın 2. Elizabeth'in taç giyme töreni için bestelediği Küre ve Asa başlıklı marşı seslendirdi. İngiliz besteci John Thomas'ın solo arp için yazdığı Ozan'ın Yurduna Vedası başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Thomas'ın solo arp için kaleme aldığı Ozan'ın Yurduna Vedası başlıklı eserini Rita Constanzi'den dinledik. Felix Mendelssohn'un 1851 yılında yayınlanan İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisi var sırada.

Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini Ruben Silva yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Handel'in blokflüt, keman ve sürekli bas için Do minör sonatıyla devam ediyoruz.

mandolin, blok flüt, keman ve sürekli bas için do minör sonatını Musica Alta Ripa topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Beethoven'ın Opus 1 mi bemol majör 1 numaralı piyanolu triosuyla sona eriyor.

Beethoven'ın 1795 yılında yayınlanan Opus 1 Mi bemol majör 1 numaralı piyanolu triosunu Magorie Trio seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Bir Radyo 3, Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Norveç Radyo Orkestrası'nın 14 Nisan 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Klasik dönemin Çek bestecilerine ait senfoniler ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın konser aryalarından oluşan programlarıyla Václav Lux yönetiminde sahne alan topluluğun solisti 1983 doğumlu Norveçli sopran Marie Eriksmoen. Konser kaydından ilk olarak Josef Mislivet Zekait Sinfonia formundaki eseri dinliyoruz.